Dərdini günahsız adamdan çıxırış başqalarının mı, özünün mü könlügə azar verirdi. Psixolog Beyin ilgirmindak degen, açıqlanışımız səbəblik başqalarına bərgən hər bir zərbimiz axırda özümüzgə tegidi. Dərdini başqalarının alğıcı, açıqını daim başqalarının çıxırdı. Özünün səbəllikini başqalarına artıb qoydu. Günahsız adamını özünün orunda qeynilişqə məcbur qalıdı. Bu usul bilan qarmoqqa kayfiyatni o'ngshuvaganda qismi amaliyotda oxirga kelib ziyon tortadigini yanada o'zi bo'ldi. Yaqinda shirkatdagi bir direktor xizmatidan iste'fo berganlikdan xo'jayin xizmatchilarining orasidan birini direktorlikka o'stirmoqchi bo'pti. Shavon bilan Shavli mush shirkatning ishki xizmatchisi. Ularning kasbiy iqtidori o'xshashlar noyit qaltis bo'lsa-mu, ammo xarakteri zo'r darajada farqlanadi. Shavon chiroylik, latofatlik, hamma odam bilan degidek chiqish olaydi. Gerçi Shavli köp gap qılmısı mı, amma xizmətdaşları qiyinçiliqi yoluqqanda haman yardan berişini xalaydı. Bir qetim Shavonun xizmətidən kiçikini xatalıq görülüb, xocayından qatlıq ıza işitdi. Açıqı işçigi patmağan Shavon üçdə tazlıq işçisi açışını yet küçü qeynidi. Keyin bu iş xocayının qoluqıqı yetdi. Direktor namzatı tallaşdı işkilinuvatqan xocayın şu haman Shavondan vazgeçdi. Birdamlik hayajan onun sapasını aşkarlap qoydi. Şundaqla onu bir qetimlik fürsatdan mahrum qildi. Etiraf qılmasaq bolmaydığını şoki, nurgun adam muşundaq açıqını münasibasız adamlardan çıqırışqa adatlangan bolup, ularning bundaq rol eliş vazifesi yoqligiga sal qaraydı. Turmushda adatda tolımı adab qaydilik, ama işi köngüldigidek bolmaganda şan şarap ar nomusqa parvo qilmaydigan adamlar kam bolgan emas. Açıqını çıqırış bir xil tug'ma qabiliyat. Kayfiyatını kontrol qilish bir xil sapa. Hech nimga parvo qilmay ochiqini chiqirish, gunohsiz odamlardan dardini chiqirish boshqalarning ko'nglini og'irtdi. O'ziga ziyon yetkazdi. Fazilatiga daxli yetib qolmasdan, balki yana ta'limni qochirib etdi. Va anshi adab xoshallikda dardini boshqalardan olmaydiganlar hammani o'zidan izlaydi degan. Ochiqlanganda avval sababini o'zimizdan izlashimiz, atrofdagilarga ochiqlanmasligimiz kerak. O adam bizden açıqımızın çıxırış nişanımız bulmaslıqı kerek. Onun bizden gazibimizin uçuraş məcburiyeti yok. Açıqını muvabıq caylaşdırışını ögün verişmü bir xil sapa.

Hayatımızda meñişqe eñ tegişlik bolmagan bäş qısqa yol. Bu dünyada mundaq iş qıl adam bar, biri işlarni puxta qılıdı, gerçi muvaffaqiyatqa erişiş yolu japalıq hem uzun bolsumu, amma her qadam alganda bir qetim ösüp yetilidi. Yana bir xil adamla fırsat baras kelidi. Vaqtınca muvaffaqiyat qazanganda qılsımı, amma daimla vaqtning sınıqığı bardaşlıq berenmeydi. Bir qadam bir qadamdan çamdımısa yiraqqa barğılı bolmaydı. Hayatta kısqı yol daydıgan nərsə mövcud emas. Qadımınızı puxta alsanız, andın oylığa yerinizge paralaysız. Navada hayatınızda tövendigi 5 kısqı yol toxtumay təkrarlanıp atqan bolsa, çoxun bunundun baldoraq özünüzün tartın. Birinci, iğirdin qeçip, yenikini tallaşdın saxlanın. Her qetim tallaşqı duş gelgende, siz mu qiyin məsillərdən özünüzü elib qeçişqi könüp getken mu? Xizmet jarayonida qilibleşib ketgan ishlarni qilishni xohlab, raqobatchanligi ega vazifalarni qabul qilishni xohlamaysiz. Bekor vaqtlaringizda televiziya, teatr ko'rib o'yin o'ynaysiz. Kitob o'qishni zehningizni xo'rtidigan ish deb qaraysiz. Uy tozalagandimi, ko'zga eng chiliqadigan yerlarni tozalab, oson diqqatni tortmaydigan yerlarga parvo qilmaysiz. Natijada raqobatni aytiblik bilan qabul qilganlarning amali o'sib, maoshi yuqorilaydi, biroq siz yanala o'z o'rningizda turasiz. Kitabını köp okuyduğalarının gəp sözlerimi özgücü boludun. Bıraq siz tordu modu boğan bir neçi sözünü işil dəliyisiz. Öyünü əstaydıl tazlaydıqalla teximi sağlam turmuş muhitiğe erişidu. Bıraq sizin öyünüzni meynetçilik basıdu, mekorupla köpeyip getidu. Bu, işkikli hayat pütülleyi oxşumaydu. Qayt-qayt özünüzni elib keçişiniz, kəlgüsünüzni teximi etinişlik aqıbətge doçar qılıdu.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Mayli ol turuş, yaki üri turuş bolsun. Bugünkü künde köp sandiki kişiler yan telefonunu ihtiyarsız seyirip. Netçe sekund, on netçe sekundluk kısqa videonu tez süratte almaştırdı. Kişilerinin dikkati bütünlüğü ekranga maptum bulup. Zadila toxtamaydı. Tuyuksuz beşini kötürüp. Bir saatning ötüp ketganligini, yana bir xira holatda yarim kechi bo'lib qolganligini bayqaydi. Qisqa video nurg'un kishilarning bo'sh vaqtini egilmoqda. Nechta qitim telefonni amdili qo'yib, yana qiziqtirishning kayniga kirib qo'liga oldi. Eniqla bir kunlik shurni qabul qilgan bo'lsa-mu, lekin vaqt parcha purat mazmunlarga sirab bo'lib ketdi. Qisqa video aslida aram ilish, ko'ngil etishning bir xil usuli turuqli. Nimishqa o'n tinsiz. Holda bizning shuncha ko'p vaqtimizni egilib oldi. Qisqa video insonlar cho'ng mengisining uchur pishiqlab ishlash aloyidligidan foydalanib loyihalangan bo'lib, cho'ng mengimizning ko'p yo'lluq shur pishiqlab ishlash ehtiyojini qondirdi. Garchi faqat bir necha sekunddan necha o'n sekundgacha bo'lsa-mu, uning ko'p yo'lluq sezgu a'zolarining o'yg'itishi ishlatguchilarning

Boytaqla boytaqlıqtın qutuluşunu oylaydı. Layiq tonuşturuş, mulazimet bazırı muhim yollarının biri. Bırak, muhbir yıkında tekşürüş arkılı. Bu bazarda saxta teşviqat, istimal kılışka kızıqtırış, Katarlı kalay mıkançılıklarının az emeslikini baykıdı. Sodigerle her hıl kıltaklarını kurup, boytaklıktın kutuluşka aldıravatkan istimalçılarını ziyan kokçurdu. İstimalçılarının kanuni hukuk menfaatige ziyan yetküzmekte. Boytakla kişilik durmuş, emrayı izlemekçi bolsa layık tonuşturuş, mulazimet şirketi körüklük rol oynaydı. Lekin bazı şirketle nemi üçün xeridarlarını ziyan kokçurattı. Layık tonuşturuş, mulazimet bazırdaki türlü. Kalay mıkançılıkla nemi sebepten gelip çıkkan. Yine kandak kalıplaştırış ve tüzeş gerek. Layık tonuşturuş, mulazimet aparatı vasıtçılık rol oynayışı gerek idi. Lekin bir kısım layık tonuşturuş. Aparatları her hıl yollarda istimalçılarını ziyan kokçurattı. En huy vuhuluk yigit Li Zen muhbirga özünün layık tonuşturuş mulazimetideki keçirmişlerini sözləp verdi. Onun deyişçe, ilgiri o bir ketim tor sırtıdaki faaliyetige katlaşka. Aynı çağda bir layık tonuşturuş orne teşebbüskarlık bilen onu izdep gelgen. Li Zen mundaq dedi. Ula mana maskeledigan layıkını tepip berdiganlıkını eytti. Andın minin şahsi materialimni, aile iqtisadi ahvalimni sorudi. Ula pul kaçılap, əza buluşni eytti. Li Zen muhbirga hazırkı layık tonuşturuş bazırda meselenin köp ikenligini eytti. O yana mundaq dedi. Qarşı tərəf hər xil söz maharetini işiltip, sizning əzalıq dərəcəngizni östürdü. Lekin ən axırda muvaffaqiyyət qazınış, qazınalmaslıq iniq bolmaydı. Li Zen mundaq dedi. Mən aldı kəyni bulup 30 min yuan tapşurdum. Dəsləbdə tonuşturğan bir nəçisi mağımı yarıdı. Lekin körüşkəndə ulanı tamaqqa təklif qılıplı qalmay. Axırda texi mini yaratmadı. Yenə mini yesiyat bölünmüsü bək tövən ikən dəpdu. Andın birgə bir dostlaşış dərsigə qatnışımını eytdi. Yeni mana təlifiniz yukarı bulup kətti dedi. En ahırda bir mu dost tutalmadım. Yeni bazı istimalçıla mundaq dedi. Bir kısım layık tonuşturuş aparatları paydıla ilişini közləydi. Ticaret vasıtısı kopal. Mən nurğun. Pul töləb, hər xil əzalar mulazimeti becirdim. Keyinki mulazimet pul töləşdin burunki vədə bilən köp pərqlınıdı. Canşi, GN şəhəri ahalisi Can Əpəndi dostunun təvsiyə qılışı bilən məlum layıq tonuşturuş süpüsünün mulazimetini tallıqan. Amma bu keçirmiş, onu ümitsizləndirdi və qəzəbləndirdi. Can Əpəndi mundaq dedi. Mən eyni vaqtda şunç köp pul xəcləgəndikin qandaqlı bolmusun, mana işəncilikrək birər layıq tepib birə. Dəb oylıqan idim. Lekin nəticisi şu, layıq tonuşturğuçinin pozisiyisi intayın soğuk boldi. Onun din birer işini sorsam, yerim küngiçe gəp qaytırmaydı. Gəp qaytırsımı muamilisi soğuklu boludu. Başta deyişken birge bir mulazimet qini. Ahırda hiç kimnin karı bol.

ve mülazimet kılış seviyesini aşırış gerek. Meyip yaşanğallığa karta. Türlük rakamlaşken sağlamlık pen tekniksi AI mesulatlarını tetkik kılıp. Real cemiyet bilen tosalgısız ravan alakı ornatışığı yardan beri. Yaşanğallığının cemiyetin eğir derecede ayrılıp geliştin saklanıp. Yaşanğallığının hayati küçünü urgutuş gerek. Hazır. Bazardaki yaşanğanda kütünüş, maşin ademle iktidarı ve kullanış ornu boyunca asaslığı üçtürgü bölünüdü. Birinci, salametlikini esligi keltürüş, maşin ademi. İktidarını yokatkan yaşanğallığının herket iktidarını esligi keltürüşüge yardım veriş maşin ademi. İkinci, perviş maşin ademi. Asaslıqı yaşan qallani kündilik halıdın xəbər iliş mülazimeti bilən təminləydi. Məsələn, tokluq pərviş karviti, sağlamlıqni közütüb ölçəş, ciddi qutquzuş, yardan beriş qatarlıqla. Üçüncü, həmra boluduğan maşini adəm, onun iqtidari yesiyat almaşdırış, köngül etişqa həmra boluş, ayıl başquruş qatarlıqlani öz işigə aludu. Mülazimət ticaret qatlımıda. Davalaş pen texniki karxanaları yaşanğanda kütünüş mülazimət sahası da mühim rolunu cari kıldırmaqda. Məsələn, Jingdong Tori tibbi doğru sağlamlıq təminləş zənciri qoşulğan yaşanğallığa muvafiqlaşdırıb. Özgərtiş məhsulatları əndizisi arqılıq. Tibbi doğru sağlamlıq işləb çıxırış zənciri ul əsləhə quruluşunu puxtulaş bilən billə. Yaşanğanda kütünüşge münasibətlik məhsulat türlərini üzlüksüz beyitdi. Supıda yaşanğanda kütünüşki münasibetlik, süpetlik, marka 30 mıngdın aştı. Tavarla netçi mıng inçki ayrılgan türünü öz içige aldı. Gerçi yaşanğanda kütünüş, maşini adem kespinin istiqbali parlak bolsu mu? Lekin yine texnika tənlərxi yukarı. Pişip yetiliş dərecisi tövən buluş qatarlıq xırıslarğı duş gelmekte. Texnika cahette. Kısmen yaşanğanda kütünüş, maşini ademlerinin seziş ve öz ara almaştırış iktidarını yanılı östürüşkü olur geliyordu. Meselen, şöncün yaşanğanda kütünüş, perviş yurtuda sınak kılıngan adem, çekillik maşini ademlerde til perklendiriş ve çünüş iktidarı küçük olmasla. Yötkiliş sürüeti bir kadar astı buluş katarlık. Meseleler mevcut. Tenlerik cahette. Nöbette bazarda yaşanğanda kütünüş, maşini ademlerinin bahası umumyüzlük bir kadar yukarı bulup. Hem türkkilik sözleşiş, torda davalaş. Sürüştürüş katarlık iktidarla yaşanğanda kütünüş maşini ademinin bağısı 140 min yuandın aşıdı. Yukur derecilik salametlikini esligi keltürüş maşini ademlerinin yekki bağısı umum yüzlük 100. Min yuandın aşıdı. Yuyunuşku yardan beriş maşini ademlerinin otturucu bağısı 30 min yuandın 50 min yuangeci bulup. Nurgun aile baha meselesi sebebidin setibilişka amalsız kalgan. Bunundan başka, kes ölçümü texi mükemmel emez. Məhsulat süpütünün tekşi bolmaslıqı, istimalçılarının setiviliş arzusuğa belgilik derecede təsir yetküzgen. Bunun qarta, kespi zatla karxanılarının umumi mənpəətdarlıq tipidiki məhsulatlarını, etişiğa ilham veriş. Məsələn, yekki bahası 5 min yuandın tövən bolğan yardımcı üskün ilə. Yaşanğanda kütünüş, maşini ademini icarigi beriş tüzümünü ornatıp, ailelerinin işiltiş, bosuğusunu tövelletişini oylaşıqı boludu dəb qarıdı. Maşin ademini biriktirip, ağlıdın xəbər iliş sistemisiği kırgüzüb. Pərviş xadımları, məhəllə xizmətçiləri bilən maslaşıb mülazimət qılış gerek. Məsələn, maşina adem küçü asasi halıdın xəbər ilişini üstüge aludu. Adem küçü diqqətini yesiyat cəhətdin qollaşqa mərkəzləşdirdi. Kelgüsü de AI çoğun modeli bilen Nurse Tori texnikisinin yuğurluşu mülazimetinin toğırlıq derecesini yenimi östürüp. Maşin ademinin yaşanğanda kütünüş bazırdaki rolünü teximi namayan kılıdı. Yaşanğalla arısıga çoğunkur çöküp, tekşürüp tətqiq kılış, teximi köp yuqur katlamlıq. Yuqur seviyelik pen texnika məsulatları arqılıq yaşanğanda kütünüş seviyesini östürüş gerek. Bunun da AI kütünüş, küçür, süpsi kuruşunu tezletiş, yani hükümet. Banka, kütünüş karxanaları, mektepler, yaşanğalla 5 bir gevde kılıngan sağlam. İmkaniyetlik sicil terakki kılıdığan yip qalqılıq əqli kütünüş mülazimet sistemisini bərpa kılış gerek. Davalaş aparatları, kütünüş aparatları karxanaları, məhəlli qatarlıq köp tərəpləmə baylıq mənbəlerini birləşdirib. AI kütünüş bilən AI sağlamlıq kütünüşünü cepsilaşdırışını pahalı ilgir sürüb.
Yaşanganlığa sağlamlık məsləhəti veriş, sağlamlık başquruş, sozulma kesalliklerinin aldını iliş və onu davalaş, psixikilik təsəlli veriş qatarlıq köp mənbəlik mülazimətlə bilən təminlə, kütünüş mülazimeti sistemisini mükemmelleştirip, yaşanganlığının turmuş süpütünü yaxşılaş, yaşanganlarının turmuşidiki bəx tuyğusunu östürüş gerek, yaşanganlığının real ihtiyacı köngül bülüp, Karatmılıqı bolğan halda torda ve tor sırtıda hemkarlaşıp mülazimet kılış gerek. Kütünüş. Mülazimeti seviyesi ve ünümünü üzlüksüz östürüp. Yaşanganlığını texımı azadı bolğan. Akıl paraset bilen kütünüş muhitiği eriştiriş gerek. Ey ay yaşanganda kütünüş kapalıtı tori, Beycan'da texımı köp asas katlan mahallelerde emel ilişi vatıdı. Yaşanganda kütünüş duş gelgen bazı kıyın. Nokta. Ağırış noktaları tədrici həl bolu atıdı. Bu, texim köp caylarının ictimailaşqan yaşanganda kütünüşünü pahalı mükemmelleştirişini yeni fikir yolu bilen təmirlidi. Bu, texim köp yaşanganlarını yaşanganda bəxtli kütünüş. Axırkı ömrünü xatırcam ötküzüş imkaniyetiyle iyi kılıdı. Hazır nurğun aililer, ey ay üskünlilerinin avaz pərxlendiriş. Bir kunupki bilen çakırış qatarlıq adam, kompüter diyalogi endizisinin dərecisini yukarı götürüştüm başka. Herkiti kolaysız yaşanganlığını hərkətcan iz qoğlap sağlamlıq başquruş sistemisi, optimatik sağlamlıq küzütüş tüskünüsügə texımı muhtaş. Məsələn, öygə infra, kızıl nurluq küzütüş əsləhəsi ornatıb. Yaşanganlığının yıkılıp çüşüdün kilip çıkan tasadibi əhvallarını bir tərəf qılış sürüdü aşıdı. Bu xıldiki üskünülə arqılıq yaşanganlığının turmuş adetige buzgunçılık kılmağa. Şəxsi sırını qoğduğan əhvalda. İge çaqsız ya ki kündüzü yalğızdırdığan yaşanganlığının tasadibi yıkılıp çüşünü optimatik küzetkili, hem de agahlandırış signalı birip vaxtıdı yardım ve kutquzuş bilen təminləş işqa aşıdı. Sistemilik qaraş arqılıq, ey ay yaşanganda kütünüş mülazimeti torunu bərpa qılış gerek. Əqli ixtidarlaşdırış texnikisi arqılıq, ailede kütünüş mülazimetinin tərəqiyatını ilgir sürüş gerek. Noktalık halda ailede kütünüşünü kollaş siyasi sistemisini mükemmelleştiriş gerek. Kütünüş mülazimeti hizmetini bir tutaş pilallab, maslaştırış ve yukur katlamdın layiləşini əlalaşdırıb. Kütünüş baylıqı ve mülazimetini tarqaq şekildin toplaştırış şekliyi yüzlendiriş gerek. Köp mənbəlik baylıqını birləşdiriş. Terminalini bir kunupki bilen toplaştırışını işqaşırış gerek. Hükümetini yetekçi kılıp, sistema baylıqını tertip kisilip, ictimailaşkan kütünüş mülazimeti birleşme gevdisini şekillendiriş, mülazimet süpütünü östürüp, kütünüş məsulatlarını sistemilik umumlaştırıp, birlik tənlərixini tövəllitip, köləm ünümüge yetiş gerek. Növətdə AI kütünüş əmeli görünüşü asaslıqı, bexətərlik müdafiyesi və yesiyat almaştırışı mərkəzləşkən. Bunun da ailede kütünüşkü yüzlengen davalınış bilen kütünüşünü birleştirişini yanımı. Küçe itişki toğır kilidu. Uzak olturuşunu tekşürüş əsvabi. Ey ay kozgılış karbiti. Köşme maşin adem qatarlıq ailede halının xəbər iliş mülazimeti ve beden əhvalını küzüş qatarlıq sağlamlıq mülazimeti bilen təminləydiğen ey ay üskünlərini tərəqqi. Kıl durup. Yaşanganlığının öyde turuşunun kolaylıqlıqı ve bexətərlikini östürüş gerek. Kəsbi sapa arqılıq. Ey ay yaşanganda kütünüş mülazimetinin süpürünü östürüş gerek. Türlük ey ay məsulatlarını içiş hem de süpa. Kuruş, yaşanganlarının sağlamlıq sallıq məlumatlarını mükemmelleştiriş. Mənivi turmuşunu beytiş. İhtiyacını vaxtıda yetküzüş arqılıq, öyde yalğız turduğan yaşanganlığa teximi yaxşı mülazimet kılış gerek. Çoğ sallıq məlumat ve ey ay hesablaş usulüdün yanımı paydılınıb. Yaşanganlığının yekki beden ehvali ve herket adeti izini tekşürüş sistemisini şekillendiriş gerek. Ailede kütünüş mülazimetinin ilgarlıqı ve kesipçallıqını östürüş gerek. İktidardın kalgan yaşanganlığının kütünüş meselesini hel kılışta yine texniki bilen kütünüş kesbini çonkur birleştirişke. Toğru kilidu. Bunun da iktidardın kalgan yaşanganlığının əqli kütünüş mülazimetini ilgir sürüş gerek. Hükümet tüzüm layiyeleş. Kanun orullaştırış arqılıq. Kütünüş sahasını alaqıdar yaşanganlığını küzütüş texnikisi, sezim texnikisi qatarlıqlarını pahalı tətqiq kılıp yaratışqa ilhamlandırış gerek. Küçür texnikisi bilen kütünüş mülazimetinin organik birikişini ilgir sürüb. Yaşanganda kütünüş
Adem küçü baylıqı yetişməslik əhvalını pəsəytiş.

0: kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxo millatining hayoti, kuchi va umidi.
1: Talondagi ichkilik kodni saylasakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
2: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
3: Sog'lomlik ayiqimizda.
4: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
1: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
3: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahlatlarını türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
3: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ijtihat bilen izdinivatkan, izdiniş davamıda alıqı ligirləvatkan radio anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 22. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan şeriflik karşı küreşke aldı bilen siyasi cihetin karış gerek namlıq sözdün üzündü. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ögünüş Tərbiyəsi Səfərvərlik Yığında kılgan Partiya Tarihi Ögünüş Tərbiyəsini qanat yaydırışda mühim nöqtünü gəvdiləndiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Partiya 18. kurultaydın bu yan, men çiriklik karşı küreşini kanat yaydırışka aldı bilen siyasi cihetin karış gereklikini kaydı kaydı tekitildim. Bunun da asaslıki mundak 5 cihetki talep bah. Birinci, çiriklik meselesi partiyanın hakimiyet yürgüzüş asasıgı nispeten buzgunçılıkı en zor, kırgınçılıkı mı en zor mesele. Şundakla, hakimiyetini en asan avdurup taşlaydıgan mesele bulup, o partiye duş gelgen en çoğun tehdit. Çiriklik karşı küreş yığılıp olmaydıgan, şundakla yığılıp kiliş kıkati olmaydıgan bir meydan zor siyasi küreş. Şuna, el kılgış can kılıp, el kılgış galbi kılış şart. İkinci, çiriklik karşı duruş, pak siyasi berpa kılış, partiyemiz izçil çıntırıp gelgen roşen siyasi meydan. Partiyanın karakteri ve asasi məqsidi çıntırışının mukarrar talebi. Partiye özü üstüde inkılap kılışta cezmen uzakçı yakış tutması bolmaydıgan zor siyasi vazife. Şuna partiyanın çiriklik kati karıştırış pozisiyasını cezmen inik ifadeleb, çirik unsurlağa partiye içi de yuşurunduğun cay kaldırmaslık şart. Üçüncü, siyasi çiriklik en çoğun çiriklik. Şuna partiye içindeki siyasi yuşurun kavupunu tüketip, partiye içinde menfaat grubu şekillenişinin katı olduğunu ilişkert. Partiyanın hukuki ulanın kolu düşüp kalsa, partiyanın rehberi kadırları ulanın vakaletçisi aynıp kalsa, hatta özü menfaat grubu şekillendirip olsa, kızıl hakimiyetinin rengi özgürüp gidiyordu. Törtüncü, halk rayı en çoğun siyasi. Halk ammesi çiriklikten en yirginidir. Eğer yüzlügen mınlıgan çirik unsurunun çişiği tegmisek, 1 milyar 200 milyon halkının çişiği tegidigan gap. Bunun dımı düşünüşlik, siyasi hesabat ve halk rayı hesabatı bolmuş gerek. Şuna stilini doğrulaş, intizamını çıngıtış, çiriklik karşı duruş arkalık, partiye rayı, armiye rayı, halk rayını mücessemleşti çıntırıp, partiyanın hakimiyet yürgüzüştüki siyasi asasını puhtulaş şart. Beşinci, partiye stili paklı kuruluşu ve çirik karıştırış kürüşü mengü davamlışıdı. Biz çokum taş tömürde iz kaldırdığan kayserlik ve kettilik bilen bu bir meydan ötkelgi hücum kılışçını ve uzak sozuladığan canı yakış kılıp, partiyanın pak durus buluştak siyasi kısıltını mengü saklışımız şart. Partiye stili paklı kuruluşu ve çiriklik karıştırış kürüşüdün karganda siyasi hüküm kılış iktidarını östürüşte devletinin siyasi hüpsüzlükini muyum bilip, halkını muyum orungu koyup, cungoça sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırışını negiz kılıp, türlük çiriklik meselelerinin siyasi mahiyeti ve siyasi zihnini çonkur tonup yetip, erkette ek naekni segeklik bilen ayırıp, xavup xatar ve hırsqa önümlük takabıl durup, kızıl hakimiyetinin renginin mengü özgürüp ketmeslikige kapalat kılış gerek. Siyasi özleştiriş iktidarını östürüşte, partiye merkezi komitetinin partiye stili paklı kuruluşu ve çiriklik karıştırış kürüşü doğrusudaki royini siyasi cihetin yakşı hem toluk özleştirip, partiye merkezi komitetinin partiyeni umumuzluk katık idare kılış doğrusudaki muhim fangciyini, muhim prinsipi, noktalık vazifesinin siyasi mezmununu tuhtu ilgilep, anlık türde partiye merkezi komiteti bilen yüksek bir deklikini saklaş gerek. Siyasi icra kılış iktidarını östürüşte, partiye merkezi komiteti körstü bergen siyasi yöniş, bekti bergen ilgirleş luşayını boyunca, partiye istini paklı kuruluşu ve çiriklik karıştırış kürüşünü kanat yaydırıp, daim ölçemge ve talepki doğrulunup, iğişini vaxtıda doğrulap, mesuliyet inini küçeytip, cayda emelileştirişge hakiki kapalı tıkılış lazım.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte Muyum Nuhtu'nu gevdilendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nijat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Mehmanlar öyünün ətrafıda peytollardan, atlardan çüşüp, bir-birleri bilen kızgın körşü atattı. Bulup mu, negir kulla hoşallıqıdan ağızlarını jumalmay kilişkan idi. Ula, bundak şıgılışlağa bək mi yaxşı körüp kilişetti. Ahtallik ve negir balala uyaqtın buyaqı jügürüşüp, jıgılışta nemilani yaydıqalıqını bir-birge etişip, mahtınış büyürüşetti. Uzun zal adam bilen lıq toşkan idi. O xaralanın peytoni pelempeynin aldığı kilip toxtığanda, Scarlett kepinnektek yasnışı valgan çıraylıq kızlanın pelempeyde yukarı tüven yügürüşüp jürgelikini. Bazılarının üstüdeki balkonda durup, pastki jigitlerge gep taşlap turganlıqını gördü. Scarlett, Fransiya şeklideki derizidin, öyünün içide yeş çoğraq bir muncu ayalının korçaktak yasınışıp, yelpügüşleri bilen özlerini yelpügeş, bu vaxla kesellik ve kimlerinin toy kılgallıqı, toyni kanda kılgallıqı tuğurluq sözlüşüp, oltırışkallıqını gördü. Velkislanın aş tamakı mesul hocidari Tom, koluda petnus, çırayda mengü öşmez külke, çıraylıq kiyinişken yaş yigitlerge təzim bilen Rumkılada araq tutu atattı. Kuyaş nuru çüşüp durduğun ayvan mu mehmanla bilen tolgan idi. Kıskısı, bütün nayedeki həm adam muşi yerde idi. Tarli tollanın tüt oğlu bilen dadısı egiz törükü yülünüp turuşattı. Koş güzek Stuart bilen Brent adetleri boyca bir-birden ayrılışmağın idi. Boyd bilen Tom, dadısı James Tarleton bilen bir yerde idi. Calvert tepende şimallı xotunu bilen yakın turatdı. Onun xotunu Georgia'da yaşavatkınğa 15 yıl boğan bolsa mu, yanala yat adamdak jüretdi. Hem adam onu becari çağlap, mulayim ve tekellüp bilen muamalı kılatdı. Ama hiçkandak adam onun Calvert ailesinin balılarına aile oktuksu bolğallıqı bilen özünün kilip çıkışıdaki səvvəllikini teximu eğirlaştırıp alğallıqını unutup kalmaydı. Calvert'nin işki oğlu Rayford bilen Kadi, semizgini kelgen şok sınlısı Kaslin, Boğday ön Joey Fontaine bilen onun alıdığan kızı Sally Monroe'u çakçak kılıp turşatdı. Bazı mehmanlar şıraqtın, yani Lovejoy bilen Faiteville Jotsuboro'dun. Bazıları Atlanta Makul adımı kelgen idi. Zalının içi, xuddi zalını hazırlı örüp etidiğinde kıst-kıstan idi. Çoğkan sörelle, külki çak-çakla, ayallarının kakaklap külüşleri, çirkıraşları bütün yerini bir alğan, toxtaydığında gəməs idi. John Wilkes pelempeydi turatdı. Kümüştek appaq çaşları, qarğaydak tüp-düz qamıtdı. Xatırcam və mulayim çırayı Georgia'nın yaz aptipidək nurlanıp duraddı. Yeni da Honey Wilkes bar idi. O, dadıstın tartıp kullargıca həm adamgı naaydı sılıq spayı muamılı qılgaşqa kişilə onu şundaq ataydı. O, kəlgən hər bir mehmanı külüp durup qarşı ilip atattı. Honey'nin həm adamgı sılıq, Adamın həvis kəlgüdək çıraylıq muamalı qıldığan mecazı bilən, dadısı John Wilkes'nin mecazı pütülləy başqıcı idi. Şununla qarab, Scarlett Tarleton xanımının bayqılğan gəplərini oğruluq mikin dəpmə qaldı. Wilkes cəmətidiki ərlədə öz cəmətinin xarakteri bar idi. John Wilkes bilen Ashley'nin köp kök gözlərdə teximi roşan əks etib turduğan altın rəng kırpiklər Honey bilen onun sınlısı indiyağı kelgende suslap ketkendek idi. Honey'nin kırpikleri yahu toşkanninkidek şalan. İndiyanın bosa adettikidek digenden başka gep bilen işbadilep bergili bombaydıgan halet deydi. İndiyanın karısı görünmeydi. Scarlett onu aşkanıda aşbazlagi coğrukçılık kılıp jürskerek de boyledi. Bicar indiya. O, apsidin ayrılıp kalğandın kiyin, öyünün işidin boşun almaydıgan bolup kaldı. Şuna, onun Stuart Tarleton'dan başka oğul dostlar mı yok? Mən onundan çıraylıq bolsam, bu menin səvəllikim əməsdə, dəp oyladı Scarlett. John Wilkes pelempeydin çüşüp, Scarlett'nin koltuqıdan yöledi. O, peytondan çüşüp etip, Suellen'nin özici külüp ketivatkallıqını körüp kaldı.
Demek o şunca adamın içinden Frank Kennedy'ni körüp kalan idi. Men onun da mı çıraylık jigitini tapmasam, hep. O, onu mensitmeyendek içinde qodırap koyup, John Wilkes'ki külüp kardı ve rahmet etti. Frank Kennedy yugurup gelip, Sue Ellen'ni koltuklayıp idi, Sue Ellen tekimi körenlap getti. Scarlett'nin onu kamçı bilen sauvetkisi gelip getti. Frank Kennedy'nin yerzimini hem adamın gidin köp buluşu. Könlü mü? Yakşı buluşu mümkün. Ama bu artıkçılıklarının yeşi 40'tan aşkan adam üçün nemi kızıqı bolsun? Oruk hem terikkek bir neçtal şalanlı sakılı ba. Hem mege arlışı valdıgan hem korkunçak bir adam o. Scarlett'nin könlüge özünün planı kilip, şu an o hiyallanı taşıldı da, Kennedy'ge karab

Hörmetlik radyo dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı durduğun başka serhil programlar da bulunsun.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüz

17 sekundla dekan işlemcilerinin 2 milyon 670 bin yuandan artık şakı kapalet pulu saklap gelindi. Dönde muhbirimiz Pazilet Arslan bu vakti sözler veriyordu.

Öz özüge hizmet kılış hareketini aşırıverse, ziyalanğıcının zihnini tölep veriş gerek mi? Şünliven bakmacılık deniz rayonu muhitini tüzeş sebebinin bırakla 2 yıl taşınıp kaldı. Aralıkta ızcıl birer adamı başkurmadı. Şunun bilen Wang Xiaoqiang'ın savaqdışı Song Xiangyun, fırsatın paydınıp başka bir neçi bakmacı ailesi bilen Şünliven bakmacılık deniz rayonu'na bakmacılık eslerlerini ornattı. Lekin 20 yıl ötmeyle koç başkarması bu deniz rayonunu Gufu'a ödüberdi. Gufu, Naid tezla adam başla bakmacılarının tahminen 300'dün köpürek bakmacılık eslerisini çıkarıp taşıldı. Bunundan haber tapkan Song Xiangyun Naid hapı bulup Wang Xiaoqiang'dan mesleğe sordu. Arkadılla başka bakmacılar bilen birleşip Gufu üstüdün sot mekkemesi gibi deva kılıp onundan özlerinin barlık ziyalarını tölep verişini talep kıldı. Ondan da Song Xiangyun Katarlıklarının talepi Halk Sot Mekkemesinin kolluşuğu erişelemdi. Aldı bilen bu vaktiki dilo misali karapakaylı. Bu dilo misali kanundaki öz özüge hizmet kılış hareketi geçitildi. Ondan da öz özüge hizmet kılış hareketi degen ime. Öz özüge hizmet kılış hareketi degen de hukuk ikisi özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaş üçün ciddi hem devlet organlarının kolluşuğu erişelmeyen ekvalda başkalarının mal mülki ya ki erkelikige özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaydıgan zörür dairde belgilik tedbir kollansı boludu kalıbını körüstüdü. Meselen tutup geliş, tutup duruş katarlık. Bu tedbirlemu kanun ya ki icdimai umumi ahlak itiraf kılıdıgan bir hıl hareket hesaplanıdı. Bu dilo misalı da Gufu'da hakikaten şu deniz rayonunu kanunluk başkuruş hukuku ba. Song Xiangyun ve başka bakmacı ailelerinin hakikaten bu deniz rayonuna nispeten kanunluk başkuruş hukuku yok. Lekin ula bu yerde bakmacılık eslerlerini ornatmaz. Ulanın bu hareketi Gufu'nun bu deniz rayonuna ödügerlik hukukunu yürgüzüşüge dahli kılıp, Gufu'nun kanunluk hukukunun parçalanıp gitişini keltirip çıkargan. Vahalanki bu dilonun ehvali öz özüge hizmet kılış hareketini kolunu şartıge uygun kelmeydi. Çünkü aynı çağdaki ehval onca ciddi emez. Bundak ehvalda Gufu'nun Song Xiangyun Katarlıklarının özünün şahsi hukukunu parçalatıp gitiş hareketini kanun vasıtası arkalık tosup, özünü koğdaş tedbirini öz aldığı kolunuşuğa mutlak yol koymaslıkka yeterlik vaxtı var. Şunun bile bir vakitte onun kullanılan tedbiri mu intayın muhabık bulmağın. Gufu'nun kılgan etkileri herkiz mu özünün hukukunu kanunlu koğdaş bulmasının, eksice yollu koğdaşını çekidin zor derecede aşırı etken. Bakmıcı ailelerinin mal mülükünü heli eğir ziyan uçuratkan. Umumlaştırgan da, Gufu özünün karamla çıkılgan hareketi üçün belgilik bedel tölişi. Bakmıcı ailelerinin

0: Hatta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
1: Hayatlık üçün bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
2: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
3: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bolsumu, süygü bilen yaşımız, nişanı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
2: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün hemme erziydi.
4: Mini çikim, mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta biciroldu, rene kibirlik keçirim kılındı.
5: Mintallam, mini, sikot işçilerle test kılındı, 3 minutta hesabatınız kırdı, asalla nekbul alalaysız.
6: Teşimiz palpal, işçimiz galgal, kayrız bilen kayrız kaytırımız, öpkimizni işçiden kakudu.
5: Mukapat poli tartıtılgan aman, kayrız kaytırmen.
0: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten test ediyordu.
3: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
5: Bir güneye gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep getken bolsa, Emine kaytadan başlasam de pekme arzu kılımın.
2: Siz kaytadan başlasanız buludu. Kariz bilen kariz kaytırışını tohtutup, karizinizi retlep, kariz kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setival alaydıgan emili küçüğünüz bulsun, setival işini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?

Mihir bir bulaq. Pinhan çaşmısını hiç kim kömegen. Mihir bir derek sayısını aptap kıbegen. Mihir kımmetlik baylık horap tügümeydigan. Mihir bir güher hemmeylen erişini arzulaydigan. Mihir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mihir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mihir huddu bahar aptıpidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mihir huddu simsim yamğurdek kişini hayacanğı başlaydı. Mihir huddu porekleb içilgan güldek hoş yedi bilen bizni mezhoş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mihirlik bulaylı. Her cayda mihir taqtaylı. Mihir muhabbetlik güylerimiz silah üçün.

Radiolog dostlar, programımızda davamlaştırıp atımız. Məlum ki, biz hayatımızdan mənasını ailemizden, kəsbimizden, hizmetimizden izleyimiz. Endi hizmet kılıç devamında hizmettaşla ara. Başlık bilen hizmetçiler otursudaki münasibetle ara, nurgulluğan ıhtılapla boludu. Bəzi dostlarımız bək əqillik, ula özüge xas icatçallıq iyi. Lekin, başkalarının nəzirde ancı etibarğı ilinmay qaladı. Onda xosa, zadı qanda qığanda başlıqı yaxşı təsir qaldırğılı boludu. Meningcə, bunu ögünüp qoyuş gerek. Birincidin, işqi baldır berin. Sizin hizmetki çıkış vaxtınızğa heç kim dikkat qınmaydı, dəb oylap qanma. Əməliyyətdə, əmmisi közünü yoğa içip durup, bu əhvallağı dikkat qıludu. Navada burra hizmet ornığı itip basınız, bu sizden hazır kılavatkan hizmetinizge naid itibar nəziriniz bilen karaydıqallıqınızını düşendirdi. Çikinciden tersi alıqınma. Hizmetle devamlıq keneyip durdu. Hergiz bu menin hizmet dairemdeki işemez dep mesuliyetten kaçman. Növetteki moşu normadın artı hizmetlerinin sizge taksim kılınışını sizge boğan sınaq dep düşünüş gerek. Üçüncüden, hizmetin hoşallık izden. Siz kubul kığan hizmet, kançilik eğir buluşudun katli nezer, tırışıp yakşı işlem. Hergiz mu, kayadın kol silip işlişinizi bilenmeyi kağandak kipadıdı bulman. Ondan başka derhal kol silin. Hizmetle tapşırıp ağan dinkin, derhal kol silip, tez, del vaxtı da orunda. İnkas tezliknin kişiye belgen təsiri, naid yukur buludu. Yani şundakla, oltun berip tegeşküsüz derecede kadirlik boludu. Onundan başka başkurgucunun orlaştırışıgı yetişip mi? Başlıktan vaxtı sizninki de mükemmetlik boludu. Meyli o sizgi kançilik vaxtlı hizmet bölüp berişten katli nezer, o çokum sizden növetik kılavatka işinizden muhim boludu. Onundan başka şanşerep başlıkı mensup boludu. Şuna her kandak ehvalası da başlıkınızdan şanşerpini koğdap gelin. Eğir besik bulun. Her kandak ehvalı yolukkanda soğuk kallık bilen bir taraf kısınız, üstünlükni egilgen buluz. Başlık ve heridarla xayıp işi de çırayını özgertip koymağın kişilerge kayıl boplu kanmay, işini layıkı da bezirgen kişiden tekimi huzurlandı. Bek köp ümit bağlap ketme. Hemmeli işinin siz oylığınız dek buluşuğa herkes çoğun ümit bağlama. Eksiçe sizde her vakit yüzberi batkan hatalıklığa takabül turuşka teyarlık buluş gerek. Onundan başka hüküm kılış iktidarınız yeterlik bolsun. Bir meselik yolukkanda tolu bir kararı kilenmeydiğen ya ki başkalarının kararı bekle tayını aldığan ademlerinin kadirsiz buluş inik. Bu tavsiyelerini bizge kim verdi? Bizge psikologlar verdi. Şuna başlıkımızga yaxşı təsirat qaldıraylı desek, yuqurqı oxşaş əhvallağa alayıdı əhmiyyət verişimiz gerek. Şundala xizmetimizni süyüb işləyəliyimiz, nəticə qazanalayımız. Qənəmizsə güzel tavsiyelerimizdən kiyin, güzel küylərimizni davamlı qozrunlağa sunuyuz.

Sevimli radyo anlıkçıla şu tatlı programımızda alınışı batıdı. Tolu mu güzel muhabbet nakşılarını anlavatımız? Muhabbet usuzluğumuzda kandırdıgan bulak. Kış güldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet könlümüzdeki seğiniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikki başlaydı. Muhabbet bizni tügümez bəxt duygusuna gərək kılıdı. Şuna biz her vakit muhabbet bilen yaşaşını bilişimiz gerek. Sizning, mening, uning, hemimizning kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini ifadeleşini ügün olaylı. Muhabbet könlümüzden mengülük orun ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet hayat seferimizgi yar bolsun. Kine ondak bolsa muhabbetlik küy bizgi hemra bolsun.

Radion ustozlar programımızda davomlashtirib o'tamiz. Bola momusiga tamoq yegizib atgan opasining yeniga kirdi-da. Opa, bugun muallim bizga cho'ng bo'lganda qandoq g'oyanglar bor? Nima ishlarni qilinglar bo'lsa, shuni yozib kelinglar deb topshiriq berdi. G'oy degan nima opa? Deb hayronlik bilan so'rabdi. Bilam, g'oy degan muallim degandek Çoğun boğanda çoğum kılımen dep, köğününge pükken arzuyum. Dep baka, çoğun boğsan nemişlağını kınmakçı? Dep, oğluğa kaytırıp sual koyup da apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem, çaklık orındıkta oltırgan momısıga karavet kendin kin, tuyuksızla. Mən çoğun boğsam, dadamdek yakış kotun alımen. Uçakta siz mi momamdek kıyırıp çaklık orunduktu oltırsız? O sizini iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yigizip koydu. Yeni teki mınçıga kırıp çaşlarınızını jüp koydu. Bu arzuyum ne? Tapşırık deptirim ki yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa küçükkeni oğlunun eğizden çıkıp atkan Adem'nin könlünü ehirt gidek bu sözlerini anlap özünü tutup alamay. Oğlunu bağırığı çın baskın içe közünü ekvatkan hoşallık yaşlarını yöşüranmadı. Hem özünün bağırlık kıgallarının oğlu aldı da aynak tek rol oynaydı kallıkını tekimi çonkur düşünüp yetti. Demek ata anılanın kılvatkan her bir işleri perzentlerine təsir köstüdü. Çoğlaşka ata anıla çokum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz ata-anılar balalarga nisbeten bir aynak. Bu aynak her vakit pakırıp dursun. Her vakit süzük halatını saklısın. Her bir aileye bahtının yar buluşunu ümit kılınsın.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, bugün 2026 yılı 10. ayının 4. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nurozi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdi. Bu kadimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Kızıl baylıqını qoğdaş ve onundan paylanış küçeytilip, kızıl medeniyetki varislik kılındı ve evcaldırıldı. Jongo'nun 21. əsri Deniz İpek yolunu tən kuruşunu otturuğu koyğallıqıga 13 yıl boldı. Alaqını ravallaştırış ve ixtisas soda hemkarlığı üzlüksüz çoğurlaştı. Xeynin erkin soda porti bütün aralda tamojna yepik yürüştürülgendin kiyinki tunci dövlet bayramılıq dəmilişini kütü aldı. Pinglu kanılı kandak yeni pürsetlerini ilip geldi. Kusay Kurallıkları Saudi Arabistan'ı devletlik neft şirketinin nişanığı zərbi bərduq dedi. Hem dedik tanla, haberlerimizden təpsili məzmunları da bolsun.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş dağımıda alıbıqlı birləvatkan radio anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 1. ayının 22. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkizi İntizam Təşviriş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan şeriklik karşı küreşke aldı bilen siyasi cihetin karaşkerek namlıq sözdün üzündü. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021-li 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyəsi Səfərvərlik Yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyəsini qanat yaydırışda mühim nöqtünü gəvdiləndiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Partiya 18. kurultaydın bu yan, men çiriklik karşı küreşini kanat yaydırışka, aldı bilen siyasi cihetin karış gereklikini kaydı tekitildi. Bunun da asaslıki, mundak 5 cihetki talep ba. Birinci, çiriklik meselesi partiyanın hakimiyet yürgüzüş asasını nispeten buzgunçılıkı en zor, kırgınçılıkı mı en zor mesele. Şundakla, hakimiyetini en asan avdurup taşlaydıgan mesele bulup, o partiye duş gelgen en çoğun tehdit. Çiriklik karşı küreş yığılıp olmaydıgan, şundakla yığılıp kiliş kıkati bulmaydıgan bir meydan zor siyasi küreş. Şuna el kılgış can kılıp, el kılgış galbi kılış şart. İkinci, çiriklik karşı duruş, pak siyasi berpa kılış, partiyemiz izçil çın turup gelgen roşen siyasi meydan. Partiyanın karakteri ve asasi maksadı çın turuşunun mukarrar talebi. Partiye özü üstüde inkılap kılışta cezmen uzakçı yakış tutması bolmaydıgan zor siyasi vazife. Şuna partiyanın çiriklik kati karıştırış pozisyesini cezmen inik ifadelep, çirik unsurlığa partiye içi de yuşurunduğun cay kaldırmaslık şart. Üçüncü, siyasi çiriklik en çoğun çiriklik. Şuna partiye içindeki siyasi yuşurun kavipini tüketip, partiye içinde menfaat guruyu şekilinişinin katli olduğunu ilişkert. Partiyanın hukuki ulanın kolu çüşüp kalsa, partiyanın rehberi kadırları ulanın vakaletçisiga aylınıp kalsa, hatta özü menfaat guruyu şekillendirip alsa, kızıl hakimiyetinin rengi özgürüp getirdi. Törtüncü, halk rayi en çoğun siyasi. Halk ammesi çiriklikten en yirginidu. Eğer yüzlügen mınlıgan çirik unsurunun çişiği tegmisek, 1 milyar 200 milyon halkının çişiği tegidigan gap. Bunun dımı düşünüşlük, siyasi hesabat ve halk rayi hesabatı bolmuş gerek. Şuna stilini doğrulaş, intizamını çiğitiş, çiriklik karşı duruş arkalık, partiye rayi, armiye rayi, halk rayini mücessemleşti çiğ turup, partiyanın hakimiyet yürgüzüştiki siyasi asasını puhtulaş şart. Beşinci, partiye stili paklık kuruluşu ve çiriklik karşı duruş kürüşü mengü davamlışıdı. Biz çokum taş tömürde iz kaldırdığan kayserlik ve kettilik bilen bu bir meydan ötkelgi hücum kılış cini ve uzak sozuladığan canı yakış kılıp, partiyanın pak durus buluştek siyasi kısıltını mengü saklışımız şart. Partiye stili paklık kuruluşu ve çiriklik karşı duruş kürüşüdün karganda siyasi hüküm kılış iktidarını östürüşte, devletinin siyasi hevpsizlikini muyum bilip, halkını muyum orungu koyup, cungoça sosyalizmde çın duruş ve onu ravajlandırışını negiz kılıp, türlük çiriklik meselelerinin siyasi mahiyeti ve siyasi zihnini çonkur tonup yetip, erkette ek naekni sergeklik bilen ayırıp, hevp keter ve hırsqa önümlük takabül durup, kızıl hakimiyetinin renginin mengü özgürüp ketmesliğine kapalı kılış gerek. Siyasi özleştiriş iktidarını östürüşte, partiye merkezi komitetinin partiye stili paklı kuruluşu ve çiriklik karşı duruş kürüşü doğrusudaki royini siyasi cihetin yakşı hem toluk özleştirip, partiye merkezi komitetinin partiyeni umumüzlük katkı idare kılış doğrusudaki muhim fangciyini, muhim prinsipi, noktalık vazifesinin siyasi mezmununu tuttu ilgilep, anlık türde partiye merkezi komiteti bilen yüksek bir deklikini saklaş gerek. Siyasi icra kılış iktidarını östürüşte, partiye merkezi komiteti körsütüp bergen siyasi yöliniş, bektüp bergen ilgirleş luşayını boyunca, partiye istini paklı kuruluşu ve çiriklik karıştırış kürüşünü kanat yaydırıp, daim ölçemge ve talep toğırılınıp, eğişini vakti de toğırılıp, mesuliyet inini küçeytip, cayda emelileştirişke hakiki kapalı kılış lazım.

Radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte Muyum Noxtını Gevdilendiriş Gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Dostum, hakim yadınızı buz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Raziye Kadir'nin Yar Şarabi namlıq povestinin aldın kısımdan alıp kandım. Salamet gerçe otdurluqta kalaymı kankıgan bosunu, Şahla bilen İrpan'ın münasiydi, əksince teximi yıkılışıp getdi. İrpan'ı özünün iş şerketleri bilen Şahla'nın xeylini təsirlendirgen idi. Ola, ahri toy doğrusu paranlaştığın külləyi ulaştı. İrpan, Şahla'nın təlifi boyuca dostlarının aldı da onun toy təklifi koymakçı buldu. Ama kütmeyende ola, şuncu uzun saxlısı mı İrpan kəmmedi. Şahla'nın ən azablığını onun baranmaydı qalıqı haqqıda əvətken uçuru idi. Ondaqda, İrpan'ın kilemesliğe zadı qandaq iş səbəb bulğandı. Bunun kızıqsınız, dekdiniz dağımlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaşdırılgan Raziya Qadır'nın Yar Şarabi namlıq postunun davamıdır olsun.

Akşam o saran kotunu doktorga ibbağını doğru düşünmeye deyendim. Hazır, dərvaz aldığını beni saxlaydığını av bilsem emez, sen bolsan doğru bulatdı. Bırak, onun saranla çıkılığı sana bək yarab getken oxşaydı. Acaba muhabbet şundaq buluş gerek mi? Tuncu muhabbet tapla şundaq numusuzlaçı çapışı bası bulamdı.

0: Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.
1: Gül kız bek kaltışken.
2: Kandak deysen.
1: Kaç günü bir toyda şikimizni yigit kızının aldı da gül götürüp menüşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de. En çıxlap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin gül kız.
3: Men gül bektik bulunla. Bişanla baş, ayıqınla taş bulsun.
1: Gül kız. Sen bu geplerini ne diyorsun gen?
3: Kitaptın.
1: Tünögü malım bizdin bakçığa apırıp oynatkan bek güzelken.
2: Gül kız kandak mak dedi.
3: Keldi bahar, küldü gönce. Könül yayırdı, gül ışıkıda ahandan urup bulbul sayırdı.
1: Bu kayış kitap tık kep bop getdi emdi.
3: Bu mekbi, deppe meyme.
2: Gül kız emeliyette hemmini deppedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni oğulap kılgılı boludu.
1: Köp kitap okuş onun mekbiyetlikken de.
2: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanığa apırıp gireyim.
4: Uzun bir yürüyüşünü bek yakış görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
5: Velisipitin bana ben de bilmeyi yapıp gittim ben. Bana bu taş yolda velisipitin menişten sehri gücü.
6: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahçe. Çığır yolladım ana ben. Piyade miniç, beni başka bir dünya bilen. Tehim yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
0: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakşı gördü o deyip kim deydi? Her kıydım mağdurum kamıgıcı yamaşkan, her kıydım öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kaladı.

0: Sırtta aptap nimi degen yaxşı?
1: Yol boyunun manzarası nimi degen güzel?
2: Hava nimi degen sap?
3: Yürünla, sırtkı çıkıp, sap havadan kanğıcı nefes alaylı.

hücum qılıdı. Şundaqla o dünyadakı hazırğa qədər bayqalğan ən çoğ göçxor hayvan. 6-cisi çoğ aq ləhəng. Çoğ aq ləhəng toğrısıdakı baş temalıq filmlər mə az emas. Onun ötkür dişləri onu onun ağzında nayt az qaçırdı. Onun üstüge çoğ aq ləhəng yana insanlara hücum qılıdı. Deniz okeanlardaki kiçikini kan yedi mi ulanı asalı özgü gelip kılalaydı. Yedincisi Karamanba yılını. Karamanba yılını doğrusu da sizgide edilen bir leğiz gəp. Eğer onu körgen bolsanız bedar kassanız buludu. Sekizincisi suğu şunguğucu ömücük. Bu kul ömücük adamı çiqvas adam ölüp getmeydi. Lekin çiqvalga yer kattı qağrıydı. Bütün bedeni kızıydı. Bunda alametler bir mezgil devamlaşıdı. Lekin bilimi yaxşı ula suru yaşıqaşqa kişiler onu asayı uçurtanmaydı. Dokuzincisi tokluq yılan bilik. Tokluq ilan beliqni köp sözləşdən acıdı yox. Əgər suda onu uçurtub qalsanız, yanlı onundan özünüzü çətkə ağınınız yaxşı. Əgər onun toku soğuyu da boşunuzdan ketib, sizni heç kim bayqımsa su astığı çöpüb getişiniz mümkün. 10-cisi, Avustraliyadaki sandıq şəkillik meydoza. Dərvəqə çıraylıq nərsənin əmisi zərli kelidu. Bu kul meydoza haqiqətən çıraylıq. Bıraq onun nurgun adamının ölümüge səbəbçi boğan canlıqlarının biri. Onu pəqət çıraqtılı köstüşkü buludu, ləkin yıqılışqı bulmaydı.

Öz özüge hizmet kılış hareketini aşırıvetse, ziyalanğıcının zeynini tölep verişi gerek mi? Şünliven Bakmıçılık Deniz rayonu muhitini tüzeş sebebinin bırakla 2 yıl taşınıp kaldı. Arlıkta ızcıl birer adamı başkurmadı. Şunun bilen Wang Xiaoqiang'ın savaqdışı Sun Xiangyun, pürsetin paydını başka bir neci Bakmıçı ailesi bilen Şünliven Bakmıçılık Deniz rayonu'na Bakmıçılık eslerlerini ornattı. Lekin 20 yıl ötmeyle koç başkarması bu deniz rayonunu Gufu'ya ödüberdi. Gufu naid tezla adam başla bakmıçılarının tahminen 300'dün köprek bakmıçılık eslesini çıkarıp taşıldı. Bunun dün haber tapkan Sun Xiangyun naid hapı bulup Wang Xiaoqiang'dın mesleğe sordu. Arkadılla başka bakmıçılar bilen birleşip Gufu üstüdün sot mekkemesi gibi deva kılıp onun dün özlerinin barlık ziyalarını tölep verişini talep kıldı. Ondakta Sun Xiangyun Katarlıklarının talepi Halk Sot Mekkemesinin kolluşuğu erişelemdi. Aldı bilen bu vaktiki delo misali karapakaylı. Bu delo misali kanundaki öz-özüge hizmet kılış hareketi geçitiliyordu. Ondakta öz-özüge hizmet kılış hareketi degen ime. Öz-özüge hizmet kılış hareketi degen de hukuk ikisi özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaş üçün ciddi hem devlet organlarının kolluşuğu erişelmegen ekvalda başkalarının mal mülki ya ki erkilikige özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaydıgan zörür dairde belgilik tedbir kollansı boludu kalıbını körüstüdü. Meselen tutup geliş, tutup duruş katarlık. Bu tedbirlemu kanun ya ki icdimai umumi ahlak itiraf kılıdıgan bir hıl hareket hesaplanıdı. Bu dilo misalı da Gufu'da hakikaten şu deniz rayonunu kanunluk başkuruş hukuku ba. Sun Xiangyun ve başka bakmıcı ailelerinin hakikaten bu deniz rayonuna nispeten kanunluk başkuruş hukuku yok. Lekin ula bu yerde bakmıcılık eslerlerini ornatmaz. Ulanın bu hareketi Gufu'nun bu deniz rayonuna ödügerlik hukukunu yürgüzüşüge dahli kılıp, Gufu'nun kanunluk hukukunun parçalanıp gitişini keltirip çıkargan. Vahalenki bu dilonun ehvali öz-özüge hizmet kılış hareketini kolunu şartıge uygun kelmeydi. Çünkü aynı çağdaki ehval onca ciddi emez. Bundak ehvalda Gufu'nun Sun Xiangyun Katarlıklarının özünün şahsi hukukunu parçalatıp etiş hareketini kanun vasıtası arkalık tosup, özünü koğdaş tedbirini öz aldığı kolun işiğe mutlak yol koymaslıkka yeterlik vakti var. Şunun bile bir vakitte onun kullanılan tedbirimi intayın muhabık bulmadan. Gufu'nun kılgan etkileri herkizmi özünün hukukunu kanunlu koğdaş bulmasının, eksice yollu koğdaşını çekidin zor derecede aşırı etken. Bakmıcı ailelerinin mal mülükünü heli eğir ziyan uçuratkan. Umumlaştırgan da, Gufu özünün karamla çıkılgan hareketi üçün belgilik bedel tölişi. Bakmıcı ailelerinin münasip iktisadi ziyanını tölep verişi gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturi 1177. maddesi de mundaq belgilengen. Kanunluk hukuk menfaati ziyan uçurap ciddi ehvalda kilip, demallıkka devlet organlarının kovduşuğu erişelmey, derhal tedbir kullanmasa kanunluk hukuk menfaati toldurgusuz ziyan uçuraydıgan bop kalsa, ziyanlanğıcı özünün kanunluk hukuk menfaatini kovdaş üçün zörür dairde hukuk çıkılgıcının pul milini tutup kiliş katarlık muvapık tedbirlerini kullansı boludu. Lekin devletinin alakadar organlarının bir taraf kilişini derhal talep kiliş gerek. Ziyanlanğıcı kullanılan tedbir muvapık bolmağallıktın başkalağa ziyan yetse, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü geliş gerek.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% iga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanadi.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tirişçanlık gösterdi.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mentallam, mini. Sikot işidilə təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
4: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
4: Bir güne gözümünü şundak asamla, karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emini kaydırdım başlasam de bekme arzu kılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təşnalıqınızda kandırdıgan yanırat naqşıla, sərxıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Mihir bir bulak. Pinhan çeşmesini hiç kim kömegen. Mihir bir derek sayesini aptap kıbegen. Mihir kıymetlik baylık horap tügümeydigan. Mihir bir güher, emmeylen erişini arzulaydigan. Mihir beğişlaştın pişkan meyve, yakşılıktın külgen çiçek. Mihir yakşılıktın taralgan hoş hit, tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mihir huddu bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mihir huddu simsim yamğurdek kişini hayacanğa başlaydı. Mihir huddu poreklep içilgan güldek, hoş yedi bilen bizni mesxoş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mihirlik bulaylı. Her cayda mihir taqtaylı. Mihir muhabbetlik güylerimiz silah üçün.

Radio dostlar, programımızda davamlaştırıyoruz. Məlum ki, biz hayatımızın mənasını ailemizden, kəsbimizden, hizmetimizden izləyimiz. Endi hizmet kılıç devamında hizmet taşla ara. Başlıq bilen hizmetçilər oturusudaki münasibətlə ara nurğunluğan ixtilapla boludu. Bəzi dostlarımız bək əqillik, ula özüge xas icatçallıq iyi. Lekin başqalarının nəzirdə ançı etibarğı elinmay qaladı. Mudaq olsa, zadı qanda qığanda başlıqı yaxşı təsir qaldırğılı boludu. Menimcə, bunu ögünüp qoyuş gerek. Birincidən, işqi baldır berin. Sizning xizmatga chiqış vaqtingizga hech kim diqqat qilmaydi deb o'ylab qolma. Amaliyotda hammasi ko'zini yo'g'a ichib turib, bu ahvollarga diqqat qiladi. Navoda birroq xizmat o'rniga yetib borsangiz, bu sizning hozir qilayotgan xizmatingizga nihoyat e'tibor nazaringiz bilan qaraydiganligingizni tushuntirdi. Ikkinchidan, tarsoli qilma. Xizmatlar davomliq kengayib turdi. Hargiz bu mening xizmat doiramdagi ish emas deb mas'uliyatdan qochmang. Navbatdagi mushu normadan ortiq xizmatlarning sizga taqsim qilinishini sizga bo'lgan sinoq deb tushunish kerak. 3-chidan, xizmatni xushallik izdan. Siz qabul qilgan xizmat qanchalik og'ir bo'lishidan qat'i nazar tirishib yaxshi ishlang. Hargiz mo qayerdan qo'l silib ishlashingizni bilmay qolgandek kipodida bo'lmang. Undan boshqa darhol qo'l siling. Xizmatni topshirib olgandan keyin darhol qo'l silib, tez, dal vaqtida o'rinda. Inkas tezlikning kishiga bergan ta'siri nihoyat yuqori bo'ladi. Ya'ni shundoqla oltin berib tegash kuchsiz darajada qadrlik bo'ladi. Bundan boshqa boshqaruvchining o'rinlashtirishiga yetishibmi? Boshliqning vaqti sizningkidan qimmatli bo'ladi. Mayli u sizga qanchalik vaqtli xizmat bo'lib berishdan qat'i nazar, u cho'qim sizning navbatdagi qilayotgan ishingizdan muhim bo'ladi. Undan boshqa shon-sharaf boshliqqa mansub bo'ladi. Shunga har qanday ahvolda boshliqingizning shon-sharafini qo'g'dab qiling. Ha. Eg'ir besiq bo'ling. Har qanday ahvolga yo'liqqanda suquqqonlik bilan bir taraf qilsangiz, ustunlikni egilgan bo'lasiz. Başlıq ve xeridarlar xavip işide çırayını özgertip koymağan kişilerge qayıl boplu qanmay, işini layık edip bijirgen kişiden teximi huzurlandı. Bek köp ümit bağlap getme. Hem bile işinin siz oylığınızdak buluşuğa herkes çoğun ümit bağlama. Eksiçe sizde her vaxt yüzberi vatkan hatalıqlağa takabül turuşka teyarlık buluş gerek. Onundan başqa, hüküm qılış iqtidarınız yetərlik bolsun. Bir məsələyə yoluqqanda tolı bir qərarğa kilənməyidigan yoki başqalarının qərarğa bəklə tayınıb aldığan adamların qədirsiz bolışı eniq. Bu tövsiyələrini bizgə kim bədi? Bizgə psixologlar bədi. Şuna, başlıqımızğa yaxşı təsirat qaldıraylı desək, yuqurqı oxşaş əhvallarğa alayıd əhmiyyət verişimiz kerek. Şundala hizmetimizni süyüp işleyeleyimiz, netice kazanalayımız. Kenemizse güzel tavsiyelerimizden kiyin, güzel küllerimizni devamlı huzurunla sunuyoruz.

Sevimli radyo anlıqıcılar, şu tatlı programımız da alınışı batıdı. Tolu mu güzel muhabbet nakşılarını anlavatımız? Muhabbet, usuzluğumuzda kandırdığan bulak. Kış güldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet, könlümüzdeki seyriniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikle başlaydı. Muhabbet, bizni tügümez bəxt duyğusu gərək kılıdı. Şuna, biz her vakit muhabbet bilen yaşaşını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun, hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini, ibadileşini ügün olaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük orun ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizgi yar bolsun. Kine ondak bolsa, muhabbetlik küy, bizgi hemra bolsun.

Radyonuq dostlar, proqramımızı davamlaşdırıb atımız. Bala mumısığı tamaq yiyizib atqan apısının yeniği kırdı de. Apa, bugün muallim bizge çoğun boğanda qandaq qayanla ba, nemi işlani qığınla bolsa, şunu yiyizib kelinla dep tapşırıq bədi. Qay digen nemi apa? Dep heyranlıq bilen soraptı. Balam, qay digen muallim digendek, Çoğun boğanda çoğun kılımen dep, Könlünge pükken arzuyum. Dep baka, Çoğun boğsan nemişlani kınmakçı? Dep, Oğluğa kaytırıp sual koyup da apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem, Çaklık orındıkta oltırgan momısıga karıvet kendin kin, Tuyuksızla, Mən çoğun boğsam, Dadamdek yakşıkotun alımen, Uçakta siz mi mamamdak kıyırıp çaklık orundukta oltırsız? O sizini iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yigizip koydu. Yeni teki mınçıga kırıp çaşlarınızını jüp koydu. Bu arzuyum ne tapşırık deptirim ki yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa küçükkeni oğlunun eğizden çıkıp atkan Adem'nin könlünü ehirt gidek bu sözlerini anlap özünü tutup alanmay. Oğlunu bağırığı çın baskın içe közünü ekvatkan huşallık yaşlarını yöşüranmedi. Hem özünün barlık kıgallarının oğlu aldı da aynaktek rol oynaydı kallıkını tekimi çonkur düşünüp yetti. Demek ata anılarının kılvatkan her bir işleri perzentlerine tesir gösterdi. Şunlaşka ata anılar çokum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz ata-anıla balılağı nispeten bir aynak. Bu aynak her vakit pakırap dursun. Her vakit süzük halıdını saklısın. Her bir ailege vaktinin yar buluşunu ümit kılmasın.

Hürmetli radyo anlayıcılar, şimdi Jumbo'ga nazar programımızı başlayınız. Ben sizlerin dostumla rakamlı Viktor Rakamcan bulamam. Aldı bilen bugünkü programımızın kısıkçı mezmullarına kulak salgaysızlar. Bu yılın aldınki 20'de külemleşken sanayetinin koşulma kıymeti

Mayli ol turuş, yaki üri turuş bolsun. Bugünkü künde köp sandiki kişiler yan telefonunu ihtiyarsız seyir. Netçe sekund, on netçe sekundluk kısqa videonu tez süratte almaştırdı. Kişilerinin dikkati bütünlüğü ekranga maptum bulup, zadıyla toxtamaydı. Tuyuksuz beşini kötürüp, bir saatinin ötüp ketkenlikini, yeni bir xire halette yirmi keçi bulup kalgallıkını baykaydı. Kısqa video nurgun kişilerinin boş vaxtını ilgilemekte. Netçe ketim telefonunu emdili koyu. Yine kızlık duruşunun kaynige kirip koluğa alıdı. Enikla bir küllük şurni kubul kılgan bolsa mı? Lekin vakit parça pırat mezmullağa sırap bulup getirdi. Kısqa video əslide aram iliş. Köngül etişinin bir xil usulü turuqlu. Nemişqa ön tinsiz. Alda bizning shunchi ko'p vaqtimizni egilib oldi. Qisqa video insonlar cho'ng mengisining uchur pishiqlab ishlash aloyidligidan foydalanib loyihalangan bo'lib, cho'ng mengimizning ko'p yo'lluq shur pishiqlab ishlash ehtiyojini qondirdi. Garchi faqat bir necha sekunddan necha o'n sekundgacha bo'lsa-mu, uning ko'p yo'lluq sezgu a'zolarining o'yg'itishi İşletkücülərinin uçur məzmunluğu bolğan təsiratını küçəydi. İşletkücülərinin xuşallıq tuyğusunu qozğaydı. Şundaqla işletiş, çastotisi və vaxtını yanımı aşırdı. Qısqa video idiki yuqarı payda qıltıqı kişiləni asalla özüge cəlib qılıdı. Pəqət barmaq bilən, yuqarıqa serisila mol həm çəksiz uçur iqimiği erişkili boludu. Bu uçurgu eriş üçün zörür bolgan tırışçallıq ve biliş selinmesini zor derecede tövelli tutu. Bunda bir xil töven selinma, yukarı payda tuyğusu şahsının şiltiş hareketini küçeytudu. Bu ceryanda bizning çoğun menimiz nemilani baştın keçirudu. Bilişinin koş pişiklap işleş nezriyesinin karışça, şahsının bilişi ve tedbir, belgilişi kontrol kılındığan pişiklap işlet sistemisi bilen optimatlaşkan pişiklap işlet sistemisinin maslışığı taynıp emel kaşıdı. Bunun içi de kontrol kılıp pişiklap işleş sistemisi, yukurdun tövengece bolgan pişiklap işleş sistemisi bulup, muhit yip uçuğa tayanmaydı. Kaidini asas kılıdı. Anlık katnışka toğır kılıdı. Optimatlaşkan pişiklap İşleş sistemisi tövendin. Yukarıca bolgan pişiklap işleş sistemisini körüstüdü. O muhit yip çıga tayinidu. Bağlanma tesavvur. Optimatik boludu. Dikkatni alahide merkezleştirip katnışış hacetsiz. Kündilik hareket. Tedbiri de bu iki yürüyüş sistema bir kötürlü. Bir pasif. Maslışıp hareket kılıdı. Nişanlı idraki hem ünümlük işka aşırışçıl. Çokum kontrol kılıngan pişiklap işleş sistemisinin nazarı. Kılış ve kontrol kılış iktidarını cari kıldırışıga kapaletlik kılı. Optimatlaşkan pişiklap işleş sistemisinin bivasta sezim hayacallınış hareketini tizgilleş gerek. Kısqa video tövendin yukarıga. Bolgan optimatlaşkan pişiklap işleş sistemisini zor derecede kozgaydı. Yekten körüş anlaş uçurlarını bir taraf kılışka yüksek derecede merkezleşkende. Kontrol kılış, pişiklap işleş sistemisi tormuzlanıp, çoğun menginin nazaret kılış ve tanşaş tizgilleş sistemisi rolunu yoktup. Dikkatni tanşaşta kıyınçılık görüldü. Bu ceryanda biliş, katnışış derecesi nahayeti tüven bolgaşka. Optimatlaşkan pişiklap işleş sistemisi üzlüksüz küçüydü. Kontrol kılıngan pişiklap işleş sistemisi devamlık çeklimi uçuraydı. Muşundak keti verse, işletiş arkalık ilgirleş, bekar kılış,
Çekiniş prinsipiga asasen. Şahs bağan seri öz vaqtida qanaat hasil qilishqa intiladi. Parça pırat mezmullani bargan seri yaxşı görüldü. Yukarı sicilliqtiki dikkat itibarını, yukarı sicilliqtiki selin uçurlarını bir taraf kılış iktidarını yoktudu. Kısa video görüş ceryanı da bizde kandak keyfiyat ve hareket payda buludu. Bir hıl köngül içiş uçur vasıtası buluş süpti bilen. Körgende naiti zor huşallık tuyğusunu his kılıdı. Bu hıl aktif keyfiyat bir hıl aktif küçeytiş buluş süpti bilen. Körüş vaktini uzartışıga türtki buludu. Bu hareket mecburi toxtatılganda. Musbet küçeyiş yokuludu. Menpi küçeyiş yallınıdı. Ademde gazepleniş. Besim mänisizlik. Zerikiş katarlık pasif keyfiyatla payda buludu. Şahıs kıska video idin reallıkka. Kaytkanda çoğun menginin biliş ve tedbir belgileştiki kontrol kılış. Pişiklap işleş sistemisi kaytıp gelgende. Özünün kıska video iğa bek köp vakit serp kılgallıkıga pişayman kılıdı. Köp sandiki. Akli tepekkürü küşlük abontla anlı kalda kıska videonu körüş vaktini azaytıdı. Ya ki bazı vakitlarda pütülleri körmeydi. Ama kıska video kozgatkan çoğun mine mukafat sistemisi ve avtomatlaşkan. Pişiklap işleş sistemisi bizni asallıkça boş koyuvetmeydi. İşletkücülerini yeni bir ketim kısa videonun şatlık tozuqığı çürüp koydu. Şuna, şahs bilen kısa video otursudaki münasibet. Kontrol kılış, kontrollukını yoktuş, yeni kontrol kılış, yeni kontrollukını yoktuş devrilikigi özgürüdü. Kısa videonun yeni bir gevdilik alahidiliki şu ki, ark körünüş müzikisi, bülekleni iliş, yandın şöndürüş, xat qatarlıq işleş vasıtlardan paydalanıp, videonun edebiyat senet haslıqını küçeytip, peytlik körüş tuyğusunu yukarı götürdü. Fakat en yukarı pelligi çıkan kısmını la körüstüp, ademni hayacangı salıdı. Yürek dolkulları mevcut urgandın kiyin.

boytaqla boytaqlıqdan qutuluşnu oylaydı. Layiq tonuşturuş mulazimat bazari muhim yollarning biri. Biroq muxbir yaqinda tekshirish orqali bu bozorda soxta tashviqot, iste'mol qilishga qiziqtirish

Qatarlıq qalay maqançılıqlarının az əməsliqini, bayqıdı, sodigərlə hər xıl qıltaqlarını qurub, boytaqlıqdın qutuluşqa aldıravatqan istimalçılarını ziyan qoxşurdu. İstimalçılarının qanuni hukuk mənpəətigə ziyan yetküzməkdə. Boytaqla kişilik turmuş, əmrayı izdiməkçi bolsa, layıq tonuşturuş, mülazimət şirkiti köylüklük rol oynaydı. Lekin bazı şirketler nemi üçün xeridarlarını ziyan qoxşuratdı. Layık tonuşturuş, mülazimət bazırdaki türlük. Qalay mıqançılıqla nemi səbəbdən kelip çıkan. Yine qandaq kelipleştiriş ve tüzəş gerek. Layık tonuşturuş, mülazimət aparatı vasitçilik rol oynayışı gerek idi. Lekin bir kısım layık tonuşturuş. Aparatları her xil yollarda istimalçılarını ziyan qoxşuratdı. En xoy vuxoluk yigit Li Zhen Muhbirga özünün layık tonuşturuş mülazimetideki keçirmişlerini sözləb bəldi. Onun deyişçe, ilgiri o bir qetim tor sırtıdaki faaliyetigi qatlaşqa. Eyni çağda bir layık tonuşturuş orni təşəbbüskarlıq bilen onu izdəb kelgen. Li Zhen mundaq dedi. Ula mana mas kelidigan layıqını tepip berdiğallıqını eytti. Andın minin şahsi materialimni, aile iqtisadi əhvalimni sorudu. Ula pul kaçılap, əza buluşunu eytti. Li Zhen muhbirga hazırkı layıq tonuşturuş bazırda məsilinin köp ikallikini eytti. O yenə mundaq dedi. Qarşı tərəf hər xil söz maharetini işiltip, sizning əzalıq dərəcinizni östürdü. Lekin en ahırda muvaffaqiyat kazınış, kazınalmaslık iniq bolmaydı. Li Zhen mundaq dedi. Mən aldı kəyni bulup 30 min yuan tapşurdum. Dəsləbdə tonuşturgan bir nəçisi mağımı yarıdı. Lekin körüşkəndə ulanı tamakka təklif kılıplı kalmay. Ahırda texi mini yaratmadı. Yenə mini yesiyat bölünmesi bək tövən ikən dəpti. Andın birgə bir dostlaşış dersige katnışımını eytti. Yeni bana talipiniz yukarı bulup ketti dedi. En ahırda bir mu dost tutalmadım. Yeni bazı istimalçılar mundaq dedi. Bir kısım layık tonuşturuş aparatları paydala ilişini közleydi. Ticaret vasıtısı kopal. Mən nurgun. Pul töləb, hər xil əzalar mülazimeti becirdim. Keyinki mülazimət pul töləşdin burunki vədə bilən köp pərqlənudu. Canşi, GN şəhəri ahalisi Can Əpəndi dostunun təvsiyə qilişi bilən məlum layıq tonuşturuş süpüsünün mülazimətini tallıqan. Amma bu keçirmiş, onu ümitsizləndirdi və qəzəbləndirdi. Can Əpəndi mundaq dedi. Mən eyni vaqtda şunç köp pul xərcləgəndikin qandaqlı bolmusun, mana işənçilikrək birər layıq tepib birə, dəb oylıqan idim. Lekin nəticisi şu, layıq tonuşturğuçinin pozisiyisi intayın soğuq boldi. Onun din birər işini sorusam, yerim küngeçə gəp qaytırmaydı. Gəp qaytırsımı muamilisi soğuqlu boludu. Başta deyişken birge bir mülazimet kini. Ahırda hiç kimnin karı bolmadı. Mana tavsiye kılgan aşu kız yigit körüşüş obyektleri bir-birdin şençsiz. Bazıları inikla tamak yigili kelgen. Bazıları mendin bivaste solgat. Kızıl bulak talep kıldı. Bir kısım layık tonuşturuş aparatları mesleğet sorgılı kelgen istimalcıla aldı da daim saxtı təşviqat. Saxtı xeridarla uçurunu oydurub. Çıxırış usulü arqılıq istimalçılarını aldaydı. Xizmətçi xadımlarının ağzıdaki atalmış, əla süpətlik, əmrahının salahiyyət uçuru. Kırım, xizmət orni, ailə şəraitinin həqiqi yaki əməslikini heç kim bilməydi. Can xanım ilgiri layıq tonuşturuş kəsbidə 4 yıl xizmət qılğan peşqədəm xizmətçi. Amma o axırda istifa verişini tallıdı.
O, muxbirga layiq tonuşturuş vazirdiki bəzi əhvallarını aşkarladı. Jang xanım mundaq dedi. Əməliyyətdə ula köpçiliknin aldırab, layiq tepiş psixisidin faydalanıdı. Əlbəttə bunun həmmisinin yolu bar. Dəsləbdə sizə bir qısım şəraiti yaxşı obyektlarını tonuşturdu. Rast gapni qilsam, shunga taqqi turqi chiroyli kishilarni tonishtirdi. Moddiy sharoitlarni o'zlari deydi. Loyiq tonishtirish o'rniningmi boshqalarning uy mulk guvohnomasini tekshirishi mumkin emasda. Ondan turlarni tavsiya qildi. Masalan, sizga loyiqingiz bilan qandoq paranglishishni, qandoq kiyinish, yosinishni o'rgatib qo'ydi. Bunun hammasiga ayrim haq elinidi. Jang xonimning oshkorlishicha nurg'un loyiq tonishtirish shirkatlari tashviq qilganda doim ko'ptirib so'zlab, xaridorlarga mukammal hamroh tepib berishga va'da berdi ekan. Lekin amaliyotda amalga oshirish taskan. Jang xonim mundoq dedi. Loyiq tonishtirish shirkati to'xtam imzolaganda maqtab ko'kka ko'tarib yetdi. Sizni rozi qilamiz, xotirjam bo'ling. Ondan bizning bu yerda manba to'liq degandek. Eng oxirida qarshi taraf sizni yaratmabdi deganni bahona qilib. To'xtamda belgilangan uchrashish qetim sonimi to'shidi. Ondan sizdan qimmat to'liqla mulozimatning darajasini o'stirishni talab qildi. Bularning hammasi amaliyotda kasb ichidagi kishilarning ko'ngliga ayon. İstimalçılarının inkas qilishçe. Qismen layiq tonuşturuş aparatları, müjmel hak eliş ölçimi ve qalaymaqan mulazimet türleri. Arqılıq istimalçılarını azdurdiken. Hatta zomigerlik tüzümünü tüzüp çıkan. Meselen, hizmetçiler dəslepte iki taraf muvaffaqiyetlik toy qılgan aman layiq tonuşturuş haqqını toluq qaytırıp, berişqa kapaletlik qilimiz deydi. Lekin amaliyotda to'xtamda bu xil ahvolda yanala mulozimat haqqi tutib qilinadi. Yoki iste'molchilar loyiq tonishtirish apparatining mulozimatining yaxshi emasligini his qilib kelishimni bekor qilmoqchi bo'lsa, yuqori summalik to'xtamga xiloflik qilish puli to'laydi. Muxbir tekshirish orqali bu xil qalaymaqanchilikning loyiq tonishtirish mulozimat bozorida doim uchrab turadiganligini bayqadi. Jangshi GN'deki xizmatidan istifo bergan bir loyiq tonishtirish kasbi bilan shug'ullanguvchi Shaolining oshkorlishicha, to'xtam imzolash jarayonida apparatlar ko'p hollarda iste'molchilarning oldiroqsonlik qilish ruhiy holatidan foydalanib, iste'molchilarga foydasiz ba'zi moddalarni ta'sis qiladi ekan. Shaoli mundoq dedi. Bir qism aniq bo'lmagan moddalar o'rinlashtiriladi. Xaridorlar imzo qo'yganda diqqat qilmaydi. Keyingi mazgilda mulozimatda masala ko'rilganda, bu moddalar shirkatning mas'uliyatdan qochishining bahonasi bo'lib qoladi. Shunga pul qaytarish asosan mumkin emas. Jungo qonunshunoslik jamiyati iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash qonuni tadqiqot jamiyatining muavin bosh kotibi Chin Yinjang mundoq deb ko'rsatdi. Loyiq tonishtirish mulozimatining mulozimat sifatini bekitish oson emas. Miqdorlashtirilgan mulozimat o'lchimi kasbkorlarning sapasi takshi emas. Ko'p taraf nazorat qilib boshqurishi kerak. Loyiq tonishtirish mulozimati nurg'un nazorat qilib boshqurish tarmoqlariga chetilishi mumkin. Masalan, uning kasbiy mas'ul tarmoqi xalq ishlari tarmoqi bo'lishi kerak. Lekin uningda ba'zi ilollar bor. Bir qism ro'yxatga oldirgan tizimlash bor. U yana bozorni nazorat qilib boshqurish tarmoqlariga tavba bo'lishi mumkin. Nurg'un tarmoqlar o'tirsidiki bu xil nazorat qilib boshqurishning uncha yaxshi maslishi natayin. Bir qism nazorat qilib boshqurish bo'shliqi qoladi. Bular bir qism samimiy bo'lmagan loyiq tonishtirish apparatlarga fursatparastlik qilish fursati yaratib berdi. Iste'molchilar umumyuzlik
inkas qilgan masalasiga qarata. Joylardagi aloqador tarmoqlarmi aloqador tadbirlarni yo'lga qo'ydi. Masalan, Shanghayda loyiq tonishtirish apparatlarini maxsus tuzash harakati o'rinlashtirildi. Shundoqla 3 kundan 7 kungacha bo'lgan iste'mol sovuq mazgilida haq qaytirish tizimi Shanghay shahrining loyiq tonishtirish mulozimat apparatlarining belgilimiga uyg'un tijorat ko'rsatmasiga kirgizildi. Beijing shahrimi mushuninga o'xshash belgilimiga uyg'un ko'rsatma e'lon qildi. Loyiq izlaydiganlarning ahvolini o'ydirib, chiqirishga bo'lmaydiganligini aydinlashtirib, aldamchilik xarakteridagi loyiq tonishtirish mulozimati qatorliklar bilan shug'ullanishga bo'lmaydiganligini bildirdi. Shenzhen shahrimi loyiq tonishtirish apparatlarining mulozimat qoidasining kollektiv o'lchimini e'lon qilib yo'lga qo'ydi. Buningda loyiq vositachilik mulozimatidagi mulozimat jarayoni, mulozimat to'xtami, iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash qatorliq jihatlarni umumyuzlik kiliplashtirish oydinlashtirildi. Chen Yinjiang mundaq taklif berdi. Loyiq tonishtirish supsining subyektlik mas'uliyatini yanimi chingitib, samimiy bo'lish, qonunga rioya qilish, tijorat qilishda chin turib, aloqador tarmoqlar o'ttirg'i qo'ygan ulga to'xtam nusxasini ishlatib, nazorat qilib boshqurish tarmoqlari ko'p xil nazorat qilib boshqurish vositalari orqali kundilik nazorat qilib boshqurishni kuchaytirsa bo'ladi. Agar bir qism qonun belgilimiga xilof masalalar bayqalsa, nazorat qilib boshqurish tarmoqlari vaqtida tuzitishga haydakchilik qilish kerak. Masalan, to'xtamda bir qism zomigar moddalar masalasi mavjud bo'lsa, nazorat qilib boshqurish tarmoqlari ma'muriy yetakchilik qilish usuli orqali uningdan imkon qadar ulgilik to'xtamni ishlatishni talab qilishi kerak. Agar soxta tashviqot masalasi mavjud bo'lsa, qonun bo'yicha munosib tekshirib bir taraf qilish kerak.

0: kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxo millatining hayoti, kuchi va umidi.
1: Sağlamlıq dastığınımızda.
2: Talondagi ichkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
3: Qo'rmiga tuz shakarni azroq salaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
1: Sog'lomlik ayiqimizda.
4: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
2: Velosiped bilan ishqib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahlatlarını türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
1: Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mealimizden muhiti bargansırı yakışı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Öz özüge hizmet kılış hareketini aşırıvetse, ziyalanğıcının zihnini tölep verişi gerek mi? Şünliven Bakmıçılık Deniz rayonu muhitini tüzeş sebebinin bırakla 2 yıl taşınıp kaldı. Arlıkta ızcıl birer adamı başkurmadı. Şunun bilen Van Şavcan'ın savaktaşı Sun Şangyun, Pırsat'ın paydını başka bir neç Bakmıçı ailesi bilen Şünliven Bakmıçılık Deniz rayonuna Bakmıçılık eslerlerini ornattı. Lekin yarım yıl ötmeyle koç başkarması bu deniz rayonunu Gufu'ya ödüberdi. Gufu naid tezla adam başla bakmıçılarının tahminen 300'dün köprek bakmıçılık eslerisini çıkarıp taşıldı. Bunundan haber tapkan Song Shangyun naid hapı bulup Wang Shaochang'dan mesleğe sordu. Arkadılla başka bakmıçılar bilen birleşip Gufu üstüdün sot mekkemesi gibi deva kılıp onundan özlerinin barlık ziyalarını tölep verişini talep kıldı. Ondakta Song Shangyun Katarlıklarının talepi Halk Sot Mekkemesi'nin kolluşuğu erişelemdi. Aldı bilen bu vaktiki deli misali karapakaylı. Bu deli misali kanundaki öz-özüge hizmet kılış hareketi geçitildi. Ondakta öz-özüge hizmet kılış hareketi degen ime. Öz-özüge hizmet kılış hareketi degen de hukuk ikisi özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaş üçün ciddi hem devlet organlarının kovduşuğu erişelmeyen ekvalda başkalarının mal mülki ya ki erkilikige özünün kanunluk hukuk menfaatini kovdaydıgan zörür dairde belgilik tedbir kollansı bolu da kalıbını körüstüdü. Meselen tutup geliş, tutup duruş katarlık. Bu tedbirlemu kanun ya ki icdimai umumi ahlak itiraf kılıdıgan bir hıl hareket hesaplanıdı. Bu dilo misalı da Gufu'da hakikaten şu deniz rayonunu kanunluk başkuruş hukuku var. Song Shangyun ve başka bakmıcı ailelerinin hakikaten bu deniz rayonuna nispeten kanunluk başkuruş hukuku yok. Lekin ula bu yerde bakmıcılık eserlerini ornatmak. Ulanın bu hareketi Gufu'nun bu deniz rayonuna ödügerlik hukukunu yürgüzüşüge dahli kılıp, Gufu'nun kanunluk hukukunun parçalanıp gitişini keltirip çıkargan. Vahalenki bu dilonun ehvali öz-özge hizmet kılış hareketini kolunu şartıge uygun gelmeydi. Çünkü aynı çağdaki ehval onca ciddi emez. Bundak ehvalda Gufu'nun Song Shangyun Katarlı'nın özünün şahsi hukukunu parçalatıvitiş hareketini kanun vasıtası arkalık tosup, özünü koğdaş tedbirini öz aldığı kolunuşuğa mutlak yol koymaslıkka yeterlik vaxtı var. Şunun bile bir vaxtta onun kullanılan tedbirimi intayın muhabık bulmağın. Gufu'nun kılgan etkileri herkizmi özünün hukukunu kanunlu koğdaş bulmasının, eksice yollu koğdaşını çekidin zor derecede aşırı etken.

bakmıcı ailelerinin mal mülkünü xeli eğir ziyan uçuratkan. Umumlaştırganda, Gofu özünün karamla çıkılgan herkiti üçün belgilik bedel tölişi. Bakmıcı ailelerinin münasip iqtisadi ziyanını tölep veriş gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturi 1177. maddesi de bundaq belgilengen. Kanunluk hukuk menfaati ziyan uçurap ciddi ekvaldı kilip, demallıkka devlet organlarının kovduşuğu erişelmeyi, derhal tedbir kullanmasa kanunluk hukuk menfaati toldurgusuz ziyan uçuraydıgan bop kalsa, ziyanlanguçi özünün kanunluk hukuk menfaatini kovdaş üçün zörür dairde hukuk çıkılguçinin pul milini tutup kiliş katarlık muvapık tedbirlerini kullansı boludu. Lekin, devletinin alakadar organlarının bir taraf kilişini derhal talep kiliş gerek. Ziyanlanguçi kollangan tedbir muvapık bolmağallıktın başkılığa ziyan yetse, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü geliş gerek.

0: yana kepillik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, mene mene. Sikot işçilerle tas kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimiz ne işçiden qaqıdı.
1: Mukafat pulu tartıtılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten tasdi ötüdü.
4: 90-cı yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emine kaydırdan başlasam de pekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugün 2026 yılı 10. ayının 4. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nurozi.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdi. Bu kadimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Kızıl baylıkını koğdaş ve onundan paydınış küçeytilip, kızıl medeniyetki varıslık kılındı ve evcaldırıldı. Jongo'nun 21. eseri Deniz İpek yolunu tən kuruşunu otturuğu koyğallıqıga 13 yıl boldı. Alaqını ravallaştırış ve ixtisas soda hemkarlığı üzlüksüz çoğurlaştı. Xayının erkin soda porti bütün aralda tamojna yepik yürüştürülgendin kiyinki tunci dövlet bayramılıq dəmilişini kütü aldı. Pinglu kanılı kandıq yeni pırsatlarını ilip geldi. Kusay Kurallıkları Saudi Arabistan'ı devletlik neft şirketinin nişanığı zərbi bərduq dedi. Hem dedik tanla, haberlerimizden tepsili mezmullarıdı bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızdan başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Özgür işcan xalqara mühitdə taratqılar uçur tarqıtış yolu bulubla qalmay, teximi mühimi tərəqiyyatını ilgiri sürüdüğən qoral. İqtisadi pürsət yaratıdığan katalizator. Yıqında Afrika İstifakının Cungo'da turuşluq vəkili Bağ, Afrika Cungo taratqulları birlikte tırışıp, iki taraf hemrahlıq münasuvetinin üsüp yetilişigi guva buluş bilen bile, tereqiyatını ilgiri sürdüğen, düşünüşünü çoğunqurlaştırdığan, tinişliğini müstəkkemleydiğen yardımcı küşke ayınışı kerek, dedi.
1: Dünya Cungo'nun pen teknikide yenilik yaratış, tövən katlam logikisinin baştan ahir eçivetiş, hemkarlışış, öz ara menfaat yetküzüş, ortak payda eliş, pen texnikinin algı besişka yakşılıq qarab tərəqi kılışını ilgiri sürüş. Teknik tərəqiyat neticilerden her bir adamını hakiki nəpki eriştiriş işkallikini teximi inik görüp yetti.
0: Cungo bilen Kırgızistan'ın dostluk alaqısı Bişkek köçelerdeki kündülük işlerigacha sınıp girdi. Kadimi Yipek yolu bugünkü günde yeni hayatı küşküt olup, iki devlet halkının kol tutuşup tan ilgirilip, kelgüsünü ortak yaratıştaki puhtı kadimige guva bulmaqta.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigellik haberler toru, İspanya Devlet Gezisi toru Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen, ikinci nöbetlik dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket musabıkısıge yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katlı musabıka Jungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu qitimki Maşin Adem Olimpik Tenerket Musabıqsi Jungo Adem Sıman Maşin Adem kəsbinin texnik körgəzmisidin əmili qolunış baskıçıqa qədəm qoyqallıqıdın derək berudu. Maşin Adem 100 metrlik musabıq yoluda uçqandak yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş.

Hörmətli radio anlıqçılar. Qırğızistan paytaxtı Beşkekdə Cungu amilini həmli yerdə uçratqılı buludu. Mişöbin şəhərçisindəki dükkanlarda ücret turğan yaşla mervayit etken çiyini tetip baxmaqda. Koçularda Cungu'nun danlıq markalıq tokluq taksiyeleri və amivi avtobusları mokadak ütüşüb duraddı. Yerasti soda sarayının yayımı ornığa xənzuci dərslikler tızılğan bulup, yaşlar pat-pat toxtab körüp baqatdı. Yerli kişiler xənzu tılı da yaxşımısız, rəhmət, xayrı xoş digendek sözlerini barğan siri ravan diyalaydıgan bulup getdi. Ablaysov'nın biyadi taksi hedavatqınığa işkili boldi. O mundaqtıdı. Cungo'nun yeni energiyelik optimobilleri muhit asraydı. Yukur önümlük, bahası mı muhabbaq? Yerli kişiler Cungo'nun məxsuslatlarını nait itirap qılıdı. Cungo'nun tokluq optimobili hazır yukur derecelik məxsuslatqa aylandı. Şunun bilen bir vaqtta Cungo'da yasalgan tokluq amivi optibuslar barğan sir köpəydi. Bir amivi optibus çöpüri muhbirğa Cungo'nun tokluq amivi optibusini haydash addi, olturuş rahat, yolucularının inkası nait yaxşı dedi. Şu caydaki soda saraylarına kırsanız, əxli yan telefondan ail elektri saymalarıca Cungo tavarlarının mal cazırıqa lıq tızılğalıqını. Cungo'nun bir kısım danlıq markalarının yerli kişilerge allı qacan tunuş bulup ketkeligini görürsüz. Cungo aşkanları da mihmanlarının ayıq üzülmeydi. Şincan'ın toxu korumisi yerli kişiler yaxşı kördüğün tağımlarının biri bulup kaldı. Mişöbin şehirdisindeki bir dükkan hizmetçisinin tunuşturuşça, Cungo'nun mervayit etken çiyi bilen her xil meyve çiyi en alkışkı erişken bulup, her günü kaydı kilidiğen xeridarlar köpüşken. Cungo'nun elektronluk soldası mı yerli kişilerinin mal sitiviliş adetini özgertti vatudu. Xanzu tili ügünü vatkan Karni Say daim torda Cungo'nun mal sitiviliş subsidin mal sitivalıdı. Her xil uşaq çüşek okuş kurallarının sitivilişini yaxşı gördü. Şunun okşaşla Xanzu tili ügünü vatkan Şöpey mundaqtırı. Kırgızistan bilen Cungo'nun arlıqı yıraq əməz. Malını işke əbdədili tapçırıp ağılı buludu. Bazı qəmət əməz. Süptümü yaxşı. Şuna nurgun yerli kişilə Cungo'nun elektronluq soda supsi arqılıq tordan mal sitivilişini yaxşı gördü. Yan telefon qipidən ayıl işletildiğin kiçik elektri saymalarıca, kim kecekdən oyuncuqlarıca bir posulka tağı daryalardan halkıp ötüp, işki dövlətinin kündülük turmuşunu tutaşdırdı. Cungo tavarlarının bazarı iştik buluş bilen birge, Cungo'nun tili ve mədiniyeti mu şucayda künsürü umumlaşdı. Beşkek Dövlətlik Daşıyosu'nun Kunzi Şöyen'de Xanzu tili ügündüğün yaşlar barğan seri köpeydi. Sınıptın pat-pat kitap okuğun avazlar alınıp durattı. Kitapçısıga Xanzuci derslik ve Cungo medeniyetine ait kitaplar tızılğaydı. Yangya'nın bilen Yüşi Kunzi Şöyen'de'nin okuğucuları. Yangya'nın Xanzu tilini 5 yıl ügengen bulup, toluq otur mektepte okuatkan çığıdala Cungo'nun tor hikayeleri ve hajvi resimlerini körüşünü yaxşı görettdi. Bunun bile onun da Cungo medeniyetine güçlü kızıqış payda buldu. Hazır o Şau Hongshu, Taobao toruğa çıkıp, tor arqılıq Cungo'nun kötülük turmuşunu his kıldı. Yüşi Bultur Xanzu tili körüki yer şari hal kılğış müsabıqısıya katnışıp, Beijing, Nanping, Fuzhou, Chengdu'larda ziyaretli buldu. Bu yıl yana Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Shanghai ve Zhangjiajiegici badi. O üçüncü köp şehrini aylınıp Chengdu'ni en yakşı görüp kaldı. O yerdikilen sayılı kılış, usul oynaşını yakşı gördükken, Chengdu'daki vaqtta özümünü bek azadi his kıldım dedi. Beşkek Dövlətlik Daşıyosu Kırgız Tili Xanzu Tili Fakültetinin dosenti Ulan mundaqtırı. Kırgızistan Cungo işki dövlət münasibətinin asasını qədimki ipək yoldan sürüşdürüşkü boludu. Kiyin yana bu tərəqqi qılıb, bir bəlbağ bir yolunu tən quruş təşəbbüsüğə aylandı. Suyab şəhərdəki min illik xarablıqdan Kunzi Şöyəninin bugünkü dərs xansığıca. Cungo bilən Kırgızistanın mədəniyyət söhbəti sadası neçə min il yağırdı. Cungo bilən Kırgızistanın dostana alaqısı şu caydaki yaşlarına həqiqi fırsat ilib gəldi. 29 yaşlıq Oruz Bek'nin Yutong şirketine tercümanlık kılıvatkınığa 5-20 yıl boldı. O muhbirğa
shu joydagi yoshlarning jungu korxonalarida ishlashni yaxshi ko'rganligini aytdi. U tarjimonlik xizmati bilan shug'ullangandan keyin oilasidagi ini singillaridimi xanzu tiliga nisbatan kuchli qiziqish paydo bo'lib, o'rganishga boshladi. Uning nurg'un do'stlari jungu bilan savdo qilishni tanladi. Ular jungu tovarlari nayit ko'p, bozori nayit cho'ng deyishdi. Mishubin shahridagi bir stakan atgan choydan ko'chalarda mokadek o'tishib turadigan to'qliq ommaviy avtobusqacha chegara halqigan elektronlik savdodagi bir posolkadan Kunzi Shuyanining Jungu adabiyoti darsigacha Jungu bilan Qirg'izistonning do'stlik aloqasi Bishkek ko'chalaridagi kundalik ishlarigacha singib ketgan. Qadimiy Yipak yo'li bugungi kunda yangi hayotiy kuchga to'lib, ikki davlat xalqining qo'l tutishib tang ilgirlab, kelgusini o'rtaq yaratishdagi puxta qadamiga guvo bo'lmoqda. Hurmatli radio anglovchilar, Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Jungu omilini hamil yerda uchratqili bo'ldi. Mishubin shahridagi do'konlarda uchrat turgan yoshlar marvoid atgan chiyini tetib baxmoqda. Ko'chalarda Jungoning danliq markalik to'qliq taksilari va ommaviy avtobuslari mokadek o'tishib turatdi. Yerosti savdo sarayining yoyma o'rniga xanzuchi darsliklar tizilgan bo'lib, yoshlar pat-pat to'xtab ko'rib baqatdi. Yerlik kishilar xanzu tilida "yaxshimisiz", "rahmat", "xayr xo'sh" degandek so'zlarni barg'on siri ravon deyaladigan bo'lib ketdi. Ablaysovning biyodi taksi haydavatqiniga 2 yil bo'ldi. U mundaq dedi. Jungoning yangi energiyalik avtomobillari muhit asraydi. Yuqori unumlik, bahosi muvofiq. Yerlik kishilar Jungoning mahsulotlarini nihoyat itirof qiladi. Jungoning to'qliq avtomobili hozir yuqori darajalik mahsulotga aylandi. Shuning bilan bir vaqtda Jungoda yasalgan to'qliq ommaviy avtobuslar barg'an sir ko'paydi. Bir ommaviy avtobus cho'pri muxbirga Jungoning to'qliq ommaviy avtobusini haydash oddiy, o'tirish rohat, yo'lovchilarning inkasi nihoyat yaxshi dedi. Shu joydagi savdo saraylariga kirsangiz, ahli yon telefondan oil elektr saymonlarigacha Jungu tovarlarining mol jazirga liq tizilganligini. Jungoning bir qism donliq markalarining yerlik kishilarga allaqachon tunish bo'lib ketganligini ko'rasiz. Jungu oshxonalarida mehmonlarning oyog'i uzilmaydi. Xinjiangning to'g'i qo'rimisi yerlik kishilar yaxshi ko'radigan taomlarning biri bo'lib qoldi. Mishubin shahridagi bir do'kon xizmatchisining tunishtirishicha, Jungoning marvoid atgan chiyi bilan har xil mevichi eng olqishga erishgan bo'lib, har kuni qayta keladigan xaridorlar ko'pishgan. Jungoning elektronlik savdosi mu yerlik kishilarning mol sotilish odatini o'zgartiryapti. Xanzu tili o'rganayotgan Karni Sai doim to'rda Jungoning mol sotilish subsidiyasidan mol sotib oladi. Har xil ushoq tushak o'qish qurollarini sotilishini yaxshi ko'rdi. Shuning o'xshashlar Xanzu tili o'rganayotgan Shupei mundaqtidi. Qirg'iziston bilan Jungoning orliqi yiroq emas. Molni 2 haftadan topshirib og'ili bo'ldi. Ba'zi qimmat emas, sifatimi yaxshi. Shunga nurg'un yerlik kishilar Jungoning elektronlik savdo subsi orqali to'rdan mol sotilishini yaxshi ko'rdi. Yon telefon qipidan oilada ishlatiladigan kichik elektr saymonlarigacha, kiyim-kechakdan o'yinchoqlargacha bir posolka tog' daryolaridan halqib o'tib, ikki davlatning kundalik turmushini tutashtirdi. Jungu tovarlarining bozori ishtik bo'lish bilan birga, Jungoning tili va madaniyati mu shu joyda kunsiri umumlashdi. Bishkek davlatlik tashkilotining Kunzi Shuyanda xanzu tili o'rgangan yoshlar barg'an sir ko'paydi. Sinfdan pat-pat kitob o'qigan ovozlar olinib turardi. Kitobchasiga xanzuchi darslik va Jungu madaniyatiga oid kitoblar tizilgan edi. Yangyaning bilan Yuishi Kunzi Shuyadining o'quvchilari. Yangyaning xanzu tilini 5 yil o'rgangan bo'lib, to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan chig'idala Jungoning to'r hikoyalari va hajviy rasmlarini ko'rishni yaxshi ko'radi. Buning bilan uningda Jungu madaniyatiga kuchli qiziqish paydo bo'ldi. Hozir u Shao Hongshu, Taobao to'riga chiqib, to'r orqali Jungoning kundalik turmushini his qildi. Yuishi bultur xanzu tili ko'rigi yer shari hal qilg'ish musobaqasiga qatnashib, Beijing, Nanping, Fuzhou, Chengdulardan ziyoratda bo'ldi. Bu yil yana Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Shanghai va Jiangjiajigacha bordi.
O şunç köp şəhərini aylınıp, Çıngdoni ən yaxşı görüb qaldı. O, o yerdikilən səylə qılış, usul oynaşını yaxşı gördükən, Çıngdodiki vaqtdan özümünü bək azadi his qıldım, dedi. Beşkek Dövlətlik Daşösi, Qırğız Dili, Xənzo Dili Fakültetinin dosenti Ulan mundaq dedi. Qırğızistan, Cungo, işki dövlət münasibətinin asasını qədimki yipək yoldun sürüşdürüşkü boludu. Keyin yana bu tərəqqi qılıb, bir bəlbaq, bir yolni tən quruş təşəbbüsüğə aylandı. Suyab şəhərdiki min yıllıq xarablikdən Kunzi Şöyəninin bugünkü dərs xansıqıca. Cungo bilən Qırğızistanın mədəniyyət söhbəti sadası nəcə min yıl yağırdı. Cungo bilən Qırğızistanın dostana alaqısı şu cəydiki yaşlarına həqiqi fırsat ilib gəldi. 29 yaşlıq Oruz Bekning Yutong şirketidə tərcümanlıq qılıvatqınıqa 5-20 yıl boldi. O muxbirga şu cəydiki yaşlarının Cungo karxanlarıda işləşini yaxşı gördüqallıqını etdi. O, tərcümanlıq xizməti bilən şüğullanğandan kin, ailəsidiki ini sınırlarında mu xənzu tılıq nisbətən küşlü qızıqış payda bulub, ügün işki başladı. Onun nurgun dostları Cungo bilən soğudu qılışını talıdı. Ula, Cungo tavarları naid köp, bazarı naid çoğun deyişdi. Mişöbin şəhərdisidiki bir istakkan ətgən çaydın koçularda mokadak ütüşüb durduğan tokluq amivi aptı bosqıca. Çigra halkıgan elektronluq soğudadiki bir posolkıdın Kunzi Şöyyanının Cungo ədbiyatı dərsi gicə. Cungo

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damıda alıp ilgirli vatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 1. ayının 22. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkizi İntizam Təşviriş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan şeriklik karşı küreşke aldı bilen siyasi cihetin karış gerek namlıq sözdün üzündə ve başucu Xi Jinping'nin 2021-li 2. ayının 20. günü, Partiya tarihi ügünüş terbiyesi seferberlik yığında kılgan partiya tarihi ügünüş terbiyesini kanat yaydırışta mühim noktunu gevdilendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Partiya 18. kurultaydın bu yan, men çiriklik karşı küreşini kanat yaydırışka aldı bilen siyasi cihetin karış gereklikini kaydı kaydı tekitildim. Bunun da asaslıki mundak 5 cihetki talep ba. Birinci, çiriklik meselesi partiyanın hakimiyet yürgüzüş asasını nispeten buzgunçılıkı en zor, kırgınçılıkı mı en zor mesele. Şundakla, hakimiyetini en asan avdurup taşlaydıgan mesele bulup, o partiye duş gelgen en çoğun tehdit. Çiriklik karşı küreş yığılıp olmaydıgan, şundakla yığılıp kiliş kıkati bulmaydıgan bir meydan zor siyasi küreş. Şuna el kılgış can kılıp, el kılgış galbi kılış şart. İkinci, çiriklik karşı duruş, pak siyasi berpa kılış, partiyemiz izçil çın turup gelgen roşen siyasi meydan. Partiyanın karakteri ve asasi maksadı çın turuşunun mukarrar talebi. Partiye özü üstüde inkılap kılışta cezmen uzakçı yakış tutması bolmaydıgan zor siyasi vazife. Şuna partiyanın çiriklik kati karıştırış pozisyesini cezmen inik ifadelep, çirik unsurlığa partiye içi de yuşurunduğun cay kaldırmaslık şart. Üçüncü, siyasi çiriklik en çoğun çiriklik. Şuna partiye içindeki siyasi yuşurun kavipini tüketip, partiye içinde menfaat guruyu şekilinişinin katli olduğunu iliş şart. Partiyanın hukuki ulanın kolu çüşüp kalsa, partiyanın rehberi kadırları ulanın vakaletçisiga aylınıp kalsa, hatta özü menfaat guruyu şekillendirip alsa, kızıl hakimiyetinin rengi özgürüp getirdi. Törtüncü, halk rayı en çoğun siyasi. Halk ammesi çiriklikten en yirginidir. Eğer yüzlügen mınlıgan çirik unsurunun çişiği tegmisek, 1 milyar 200 milyon halkının çişiği tegidigan gap. Bunun dımı düşünüşlük, siyasi hesabat ve halk rayı hesabatı bolmuş gerek. Şuna, stilini doğrulaş, intizamını çiğitiş, çiriklik karşı duruş arkalık, partiye rayı, armiye rayı, halk rayını mücessemleşti çiğ turup, partiyenin hakimiyet yürgüzüştiki siyasi asasını puhtulaş şart. Beşinci, partiye stili paklık kuruluşu ve çiriklik karşı duruş kürüşü mengü davamlışıdı. Biz çokum taş tömürde iz kaldırdığan kayserlik ve kettilik bilen bu bir meydan ötkelgi hücum kılış cini ve uzak sozuladığan canı yakış kılıp, partiyenin pak durus buluştek siyasi kısıltını mengü saklışımız şart. Partiye stili paklık kuruluşu ve çiriklik karşı duruş kürüşüdün karganda siyasi hüküm kılış iktidarını östürüşte, devletinin siyasi hevpsizlikini muyum bilip, halkını muyum orungu koyup, cungoça sosyalizmde çın duruş ve onu ravajlandırışını negiz kılıp, türlük çiriklik meselelerinin siyasi mahiyeti ve siyasi zihnini çonkur tonup yetip, erkette ek naekni sergeklik bilen ayırıp, hevp keter ve hırsqa önümlük takabül durup, kızıl hakimiyetinin renginin mengü özgürüp ketmesliğine kapalı kılış gerek. Siyasi özleştiriş iktidarını östürüşte, partiye merkezi komitetinin partiye stili paklı kuruluşu ve çiriklik karşı duruş kürüşü doğrusudaki royini siyasi cihetin yakşı hem toluk özleştirip, partiye merkezi komitetinin partiyeni umumuzluk katkı idare kılış doğrusudaki muhim fangciyini, muhim prinsipi, noktalık vazifesinin siyasi mezmununu tuttu ilgilep, anlık türde partiye merkezi komiteti bilen yüksek bir deklikini saklaş gerek. Siyasi icra kılış iktidarını östürüşte, partiye merkezi komiteti körsütüp bergen siyasi yöliniş, bektüp bergen ilgirleş luşayını boyunca, partiye istini paklı kuruluşu ve çiriklik karıştırış kürüşünü kanat yaydırıp, daim ölçemge ve talep toğırılınıp, İğişini vaxtıda toğırlap, mesuliyet inini küçeytip, cayda emelileştirişke hakiki kapalı kılış lazım.

Radio anlıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyesi Səpərvərlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyesini kanat eydirişte Muyum Noxtını Gəvdiləndiriş Gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Şu arada apam telefon kıldı. Şıklığın onu çandırıp koymacı mı? Dedi Subbiye. Sen ala, avazımdan çınıp kalmışsın yine. Dedim Subbiye'ye telefonu sunup. Hə, Şerif baba, yaxşı, siləcü. Hə, bizim öyde. Şahla suxanlık kırıp getkendi. Çıkıp sana telefon kaydırsın, hə? Makul hə. Bugün konup kalaycı, adlakamı bulmağın dengin. Dedim ben. Kaysam apam tolu gəp soraydı akıcan. Şundak kalaylı, həcəb yaxşı. Baylı Şerif'e apam bu şundak desem bu diken. Yüz gözlerimi yüvelip,

0: 演播，小乔年由孟子燕演播，参加演播的还有赵之文、王旭峰、王浩宇等，解说季冠霖，由安徽广播电视台、天津海河传媒中心联合录制，谢谢收听。
1: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: Jahandaki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Radyonuğuş dostlar, programımızı kayıtıp geldik. Adet kişiler, kuşallık digen neme digen abstrak temelat oğursa da paranlaşıp oltırmasızı mümkün. Ama kuşallıktan ibaret bu kıl tuyğu hem eylendi ba. Könülsüzlüktenin küçüdün kalem tevürtüdüğün edible şu turmuştaki küçükken kuşallıktan mı zok şok bilen tesvirlep makale yazıp geçişi mümkün. Elbette günlük durmuştu ki her bir şirket Adem'nin keyfiyatına tesir gösterdi. Bazı şeyle Adem'nin könlünü yayırsa, bazı nersle Adem'nin könlünü gaş kılıdı. Bunun karapla şeylerine hoşallık bağışlaydıgan, kaygı epkildiğen digendek türlerine bölüştüğün hiç kandak zörüriydi yok. Zensasınız her kandak şeyidin hoşallıkların kuruşlarına iyi bulalaysız. Кеп сіздің шу шәйгі болған қаршыңыз вә шу шәйгі болған позицияңызды. Балалық шақларыңызды ойнаған ойыншықтың сап-мысақ тұрғанлығын көргеніңізде, бәлкім жылдарының бәк тез өтіп кеткендігін ойлап, азаптанышыңыз мүмкін. Әмма өзіңіздің кішкеніңізде найт сыпты іш қылдығанлығыңызды ойлап, хұшал болушыңыз мүмкін. Dost tutuşku mayır buluş, nakşı eğitiş, başkışı tepekkür kılış, yumurustik buluş, balılığa cihisiyat. Bazı adetlerini bozuş katarlıklarının hemisi, hoşallıklının menbesi. Siz turmuşumda kılıç şat kuramlık yok diyen tuyguda bak bakan mı? Bunda çağda unutup kalman ki, hoşallık kalıp kıytığınızda bayıkışınızı kütüp yatıdı. Şuna hemimiz hoşallıklı bayıkaydı. O ne? Hazır kıdemlerimizge hemra kılaylı. Onda olsa nadir köylerimiz devamlı silah için yanraydı.

bağrınızda toluk bilip durup mu, yanılı sizni yakşı gördüğen adam. Muvaffakiyet demek ornudun turuş, yıkılıp geçiştin bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek əslide külkü orn ağan jay. Hamhiyal demek bir kazan suğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu otkalap istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde okşumağan neticini ümit kılıdığan adam. Bilim demek, bir bilim kumar yiyen sırı toymağan dek es kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda etrap kınmaslıktır. İşenç demek, ukuşmaslık yokluğuna emez, belki karşı tarafka ukuşmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vade demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve bipayan denizde hıcılıktı koyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası var. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonuyalı sakla en güzel neticilerini kütü alalayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılı sizden.

Bir mektep baldır muhabbetleşkenlerini tosup bulanmay ahır tövendeki dek belgelimi çıkırıptı. Baldır muhabbetleşken bir cüp yaşının içindeki birisi mektepten heydiludu. Zadı kimle heydeşini şu bir cüple özü belgeleydi. Bu belgelimi çıkan

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Tushdan keyin gecha chidab tursam deb o'ylaydi u. Qizlarning hammasi kechki tansining tayyorligi uchun tushda uxlig'li kirib ketishganda pastda Ashley bilan cho'qim yolg'iz ko'rishalayman. U meni boshqalarning qanchalik yaxshi ko'rdiganligini bilib bo'ldi. U o'zga o'zi tasalli berib boshqa bir paraslatib bo'ldi. Albatta, u Melaniyani obdan kichishi kerak. Nimalar degan bilan bir navrasonlisida Onda qımısa, o hiç kimnin qarı yoq, tam güldürdim bop qalmamdı. Şu xiyal bilan o başqadan qeyrətge kelib, Charlesqa texmi yiqinçilik qilishqa başlaldı. Charles otta kiyinib turgan közlərini onundan paqatla üzəlməy qaldı. Charles üçün bugün amətlik gün edi. Tüşüdü körüvatqanda kişilə bolu vatatdi. Qılçı küçüməylə Scarlettqa muhabbetini işbadıla vatatdi. Bu yeni hissiyatının küçü bilen, onun Honey'nin könlüdeki obrazi bargan seri suslap körünmeyi kilovat attı. Honey, çirkırak kuşkaş, Scarlett bolsa altın kuş edi. Onu küldür alaydı, suy alaydı. Onunğa mesle koy alaydı. Yani onunğa özü cevap bir alaydı. Bunun bilen, o eğiz içip gəp kılması mı, başkalarının nazırda akıllıq sanılı veretti. Başqa jigitlər Charlesqa qılınğan qızğın muamiləni görüb içidən örtünətdi, həm qonqırab qalatdı. Çünki Charles degan işki adamın aldıdı gəp qılanmaydığan, gəpinin tayını yox, qızırıblı turduğan bir nimədə. Axır ula ədəb yüzsədəllə gəzəblərini besib gəp qılalmaydı. Bu Scarlett üçün acayip çoğ qalbiydi. Lekin bu çarısı Ashley-ğa ötməy vatatdı. Çoşqa, toxu, qoy göçlərinin həmmisi yeyilib boldi. Scarlett-qa əmdi payt kəlgən idi. İndi ya, qızlani, yürünla qızla, kırıb birdəm aramalaylı deydi uçuqum. Saat işki boldi. Havamı xeyli ısıq idi. Likin, indi ya, üç gündün beri tayarlıqnan aldıraşçılıqı da jürüb, çarçap qalğaşqımı, bir tüp tərəxnan sayısı da Fightville-dən kəlgən qasbovay bilən paranlaşıb oltıratdi. Hamma odamni uyqu besishqa boshildi. Negir qulla ustallarni yig'ishtirishqa boshildi. Paranglarmi besilg'ala turdi. Hammaylan uy egisining tushdan burunqi yig'ilishning oyoqlashqanligini jakarlishni saqlab turishatdi. Yatma o'rindiqlarda o'ltirishgan mehmonlar havoning issiqi ham tomoqni jiq yevatganligi uchun mugdab qilishayotdi. Kəşlik ziyafət bilən çüşlük yığılışının oturusu da azraq boş vaqt babı.

Her günü keçisi uxlamay yığılıp çıkıman. Scarlett bu gapni çaqçaq talaffuzda etqan edi. Charles onu şu gap boyunca düşünüp elip, hoşallıqıda xudını yoqtıp qoydu. Scarlett'nin bir qolu köngligining qatlıqı içide idi. Charles bir qolunu asta sozup, onun qolığı tek gözdi. Keyin çıngıdı tutup aldı. Bu cesaretning özge nədin kelgenligini. Scarlett'nin kandak bulup özgü yol koyuvatkalıqını bilmey, onun humu kattı kayran kaldı. Siz bana yakış dileklerini itilip duramsız. Karanlığa bu dötni. Scarlett içi dışında koyulup, onun kutuluştuğun amalını izdep, etrafıgı karadı. Şunda kılam siz. Şunda kılım ben, Ras Hamilton efendi. Her günü keşlik ibadetimde sizgi çoğu yakış dileklerini itilip durmen. Charles iştik etrafıga karap koydu. Hayacandın dem alalmay kılıvat attı. Şu turkuda işkisi yalğız bulup, bundak pırsat asan tepilmaydı. Tepilgan tağdırdı mu, hazırkıdak bundak gayretke kilişi natayin edi. O Karakhan kız, sizgi bir gepim ba, men sizni yakış görmen. Nime? Scarlett'nin könlü bir yerde emes bulup, hədəb Ashley bilen Melania oldurgan yerge boyundap karavat attı. Rast avatı mən, dedi Charles boş avazda. O, Scarlett'nin bu gəpni anlap külüp, ya ki toğlap ketmegenige. Hatta hoş edin ketmegenige intayn xursan idi. Onun bilişçe, yaş kızla muşundak çağdı çoğum şunda kılattı. Mən sizni süyümən. Siz dünya boyca ən o ömürde tüncü kitim hoduqmay öz tılıdı ravan sözlə vatatdi. Mən tunuydugan kızlarının işçidik ki ən güzel, ən umak, ən yıkımlı kız. Siz hem yüksek sülket gige. Sizinle Çin yürgümdünü söyümen. Mən sizni minimum mən söygendek söydimeymen. Ama söyümlük o Karakhan kız. Siz bana azarak ilham bersiniz. Mən dünyadaki her kanda kışını kıp olsumu sizni beni yakış gördüğün kılalaymen. Mən yine... Charles toxtap kaldı. Scarlett'ki boğan muhabbetinin çoğunkurluğunu işbadalaydıgan tekimi yakışı bir gep tapalmay, ahır adeli kılıp, mən siz bilen toy kılaydaymen, dedi. Scarlett toy diyen gepni anlap, hiyal dünyasının şu an riyallıkı kaytıp keldi. Umu bayatından beri toyunu oylığan. Ama Charles bilen emez, Ashley bilen. Emdi o, yoşurup bulmaz açık elen bilen Charles'ı tikildi. Bugünkü dek, gəm kaygı bilen saran bulup kalay davatkan çağda bu kalva mozay nemedep onun esili bilip, özünün muhabbetini özüge tanıdı. Scarlett onun konur közlerge karap, onundan oğul balalarının tuncu muhabbetige xas güzellikni, allı burun emelge aşkan gaysige boğan etkatni, yaki bütün vücudini çoğdak köydürüp atkan, telvilacı hoşallık ve samimi hissiyatını körmedi. Scarlett özgü muhabbet ızar kılgan jigitlerinin içi de Charles'tin netçi baraver üstün hissiyatı boğan jigitlerini köygen. Ula onundan çiver idi. Bugünkü dek muyum işla üstüde gəm kılıp oltırgan çağlarda herkes bundak taleplerini koymaydı. Şu turkuda onun Charles'a "Əcəb mə əxmaq kənsiz" digiz gəldi. Bıraq, apsının muşundaq çağlarda qandaq gəplərini qılış kereklikə toğırsıdiki təlimləri isigə kilib, uzaqdın beri adətləngən adədi boyicə cimcid yergə qarab pəs ahanda. "Hamilton əpəndi, mən sizdən nəmi demək çikəlikinizni bildim. Siz mini mağın xotun bol deməkçi. Bu gəpiniz mini xoşal qıldı. Bıraq, bu gəp tuyuqsız eytilgəşqa nime deyişimini bilelmeyvatimen, dedi. Bu, nahayda ustalıq bilen berilgen cevap bulup, hem erlani xurluq es kıldırmaydı, hem ulağı taşlıgan yemçükni tartıp etmeydi. Şuna, Charles nahayda hoşallalda üzüp kilip, yeni hem tunç gittim, men eğiz digivatimen, degen bu yemçükke özünü urdi. Hörmətli radio dinləyicilər, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramı. Mən Məhliya İbrahim.

Radio anglıçılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıçısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaqtırıp anlığa isle.

0: Mənsiz nə mən göküdümən? Siz bir qararğı kəmigəcə sizni hər giz məcburlamayman o xaraxan qız. Eytiğa, mən şu ümit bilən jürsəm bolamdı. Scarlett onun nimi davatqalıqı diqqət qınmay, hə-hə dəb qoydu. Közləri yanılı Ashley idi. Ashley uruş toğrısıdaki münazirləgi qatnaşmay, Melaniyaga qarab külüb oltıratdı. Əgər Charles digən bu rodupay bomagan bolsa, o ulanın nimi deyişvatqalıqını anlığa mı bolatdı. O çoxum anlışı. Bulub mu, Melaniya qandaq gəpləni qılganda, Ashley'nin onuğu söyünüb qarab ketidigalıqını biliş kerak edi. Charles'nin gəpləri, onun ulanın gəplərini anlaş üçün jığıvatqan diqqətini yəni çeçivətdi. Boldi jim turunço, dedi o Charles'qa qarab mı qoymay boş avazda və onun qolunu yenik çimdap qoydu. Charles çüçüb, başta Scarlett'nin özünü cimlişidin ıza tartıp qızırıp getdi. Arqıdın onun özünün sığınısıqı qarab qalğalıqını körüb, külüp getdi. Scarlett, Charles'nin gəplərini başqılarının anlap qilişdən qorqatdı. Şu xiyal kallısıqı kelip qalsa, xicil bulub, numus qılıp getdi. Charles bolsa, başqı xiyalla deydi. Hayatı da tunci qitim, qızlani yerge qaravalgıdak derecede xijil qılvağınıdın xoşallınıp, özde ilgiri pəqatlı bulup baxmağan ərlik küş qudret sezgendek boldi. Vücudi lərzgi kilip, tatlıq bir sezim iz qıldı. Onun o çimdişini pəqatlı könlüge almağandak durdi. Və şu Allah onun cevaben Scarlett'nin kolunu çimdap koyup, özünün erkek şikallikini. Onun əyibləşlərini könlüge ilib kətməydi qalıqını işbadılıdı. Scarlett onun çimdişini səzmədi. Çünki Melaniyanın Ashley'ni məbdun qılvalğan sözlərinin bir qısmını anlap qalğan idi. Mən sizdən Takkiraya pəndinin əsərlərgi boğan qarışlarınızı qoşlanmasıqım mümkün. O, dünyanın pitnilərdən toyğan adam. Dekiniz ki, oxşaş törülədi nəməz. Ər kişigi bundaq gəplərini sözləş, əxmaqlıq əməz mu? Scarlett şunda qoylab, özünü səl yəngil səzgəndək bulub, ixtiyarsız külüb getdi. Əsildə, o bir kitab bas qız gən o. Ərlənin ondaq kitab bas qızlağı qanda qaraydıqalıqı həmməgə məlum. Ərləni özgə qızıq duruşunun ən yaxşı çarısı, aldı bilən, ulanın özünü söhbətinin mərkizgə aylandırış. Andın, asta-asta gəpni özgə yötkəb, özdü toxtıdı veliş. Əgər Melaniya, acayip cümusuz, bu işlə qandaq bulub xiyalınızı kəgəndu? Sizin oranınızda mən boğan bolsam, beşim yerlib getətdi, digəndək gəpləni qıqan bolsa, o çağda Scarlett qoxsu boladdi. Əndi, Scarlett'nin köz aldı, palladı, yorub getdi. Könül azadili ki, onu Charles'qa qaraşqa öndədi. Pısana da külüb mü qoydi. Charles bunu, onun özgü boğan muhabbetinin paketi dəb bilib, qın-qınığı patmay getdi. Hatta onun yelpü gücünü ilib, onu yelpü çaşlarını çoğu etdi. Ashley, sən hazırgıcı bizni qollab bir eğizmi gəp qımadan? Dedi Jim Tarleton top işçidən Ashley'ı qayralıp qarab. Ashley kəcürüm sorğandak beşini lanıştıp qoyub, orındın turdi. Onun oxşaş çıraylıq adam dünyada tepilmaz. Scarlett onun təmkin qiyabıtının çıraylıqlıqa. Altın rang çaşları bilən çik sakallarının künnün nurda yaltırap turuşlarına qarab, işçidən söyünüp getdi. Bir azdın kiyin, yeş çoğlamı cimcet durup Ashley'nin kepiga qulaq saldı. Əpəndələ, əgər Georgia uruş qıldıqan bolsa, mən mi onun sepiga qoşulumən? Bu musa, mən qoşunğa nemi üçün qatnaşdım? Ashley'nin közləri yoğan içilğan. Adətdə azıraq uyqısırap turduğan közlə əmdi yox. Scarlett'qa oğul alət pütüllə yox olub, onun ornini ötkür cəsarət egiligəndək belindi. Əmma mən şimallıqlanın bizgi xatır cəmlik berişini ümit qılımən. Bolsa uruş bulmusun. Şu arada Fontain bilən Tarleton ailəsinin balları turğan yerdin varançurun kötürüldü. Ashley külüb durub, qolunu götürüb, yenə dedi. Şundaq, şundaq, mən özümüzdən haqqarətki uçuravatqallıqımızni, aldınıvatqallıqımızni bilimən. Amma biz şimallıqlanın orunda bolsaq, ula bizdən ayrılımən desə, ucaqda biz qanda qılattıq. Biz mi oxşaşla, ulanın onda qılışıqı yol qoymaydıq.
1: Onun kona adeti yeni başlandı.
0: Öyle değil Scarlett. Daim başkalarınınla gepini kılıdı. Scarlett'in hiyalıca her kandak münazırda bir tarafının doğru bulattı. Hey, bazda aşlığını düşünüp bulmaydı da.
1: Kallımız kızıp ketmesin. Yanılı uruş kılmağınımız yakşı. Dünyadaki külpetlerinin köpünü uruş keltürüp çıkargan. Uruş tügendin ki nemişlerinin buladığalıqını hiç kim dep berelmeydi.
0: Scarlett anlap, elimi yakşı aşlı batır jigit. Bu noktada hiç kim onunla birnimi diyelmeydi. Bu mısa muşu gibi bilen o nurgun avarçılıkı kalattı, dep oylap durattı. Top işçidin katkı narazılık ve gazeptik toğlaşla kötürüldü.
1: Şipanda oltırgan gazbovay mı hayacalınıp indi yadın. Bu neymiş, ulan neymi deyişi vatıdı?
0: Dep sordu.
1: Uruş doğruluk sözleşi vatıdı.
0: İndiya onun kulkuğu öllükte oladı.
1: Uruş doğruluk, şundak mı?
0: O iştik hassını izdep, öz vaxtıdaki baturlıkı bilen orundan destürüp ketti.
1: Men ulağa uruşunun kandak nemi işkerlikini düşündürüp koyay. Manı men uruşunu köygen.
0: Asıldı o, uruş doğruluk ayalla halımaydıgan şekilde naydı az sözleydi. O aldırap münazırlı şıvatkallarının yenigi karap mağdı. Xalqlarının nemi deyişi vatkallıkını uxmayla hemme gepni tartıp aldı.
1: Öpküsü yok yigitle, gepimge kulak silanla. Aldırap uruş kılımız demenla. Manı men Seminol uruşuğa katnaşkan. Kiyen yeni ahmak bulup Meksik uruşuğa katnaştım. Hem manla uruşunun kandak nemişkeligini bilmeysile. Çıraylık atkı minsem, kızla meni kutuklap yolumu gülle açarsa, andın galbi bilen kaysam dep oylamsile. Yok, her göz ondak bombaydı. Aşkalısile. Nem yeledi yetip, bedeninlani kuturup isip kedudu. Öpki kesile bulusile, işcanla sürüp, kömigenli körsile. Uruş, silege en şulanı berudu.
0: Ayala onun geplerini anlap kızırıp getişti. Makra yapandığı kişilerge aşu müdhiş devirlerini unutup kalmasını tavsiye kılıp atattı. Çünkü ademlerin o devirlerini pekatli əsligüsü kelmeydi. Berip bu anı yandırıp kagin, dedi Makra yapandının kızı özünün kızıga. Andın etrafıdaki hanımladın əpo sorğandak kep kaldı.
1: Dadam kündün küngü bulmay kılıp atıdı desem işemmeyizle. Bugün etgen Mariya o bu yıl 16'ı kırdı. Kilin ha kızım.
0: Onun avazı peslep getip, gepinin ahırını uqqılıp olmadı. Şuna aralıqtı nevrisi bovayını o yerden yandırıp geldi. Hem adam derek sayılarda aylınıp yürüş etdi. Kızla hoşal külüşmekte. Erle uruş doğruluk kızgın münazirlerini kılışmakta. Pekat birli adam cimcit. O red batlir edi. İşki koli iştininin yançıkıda derekli yölünüp duratdi. Köpçelik uruş doğruluk kızışıp sözlevası mu, o bir eğiz gep koşmadı. Kıskı kılıp yastıv algan burutu astıdaki kip kızıl levleri azırak pesk sangılap duratdi. Bir cüp karı gözlerde küçük balılarının cidel macralarığı pisent kılmagandak bir hıl külgü oynap duratdi. Ademli bir aram kıldığan külgü o bu. Öyle de Scarlett. Butler ta ki Stuart Tarleton gep kılguca bir kelipte cimcet durdu. Stuart'nın gipini anlap, andın gepki arlaştı. Stuart şundak dedi.
1: Biz bir ayı kanmay ulanı yoktumuz. Aksun ekle her kaçan karakçıla üstünün kalbi kılıdı. Bir ay, bir uruş bilen.
0: Ependile, dedi Red Butler şundula gepki arlaşıp. Avaz asta bir kılıydı. İşki kuleye yanılı işki yançıgı da. Derekki yölünüp durattı. Men bir eğiz gep kısam bulamdı. Onun muamelesi mu közlerde işbadılınıp durgan tekebburluğu bilen okşaş idi. Ama yani azraq tekellüp mu bar idi. Ademle deri onu yüzülünüp, sırttan kelgen ademlerge tutudugan edep bilen karap turuştu. Ependile, Mason Dixon liniyesinin canıbıda bir mi zembrek zavutunun yokluğuna dikkat kılgan silamı? Yine Cenub'da çoyun zavutlarının intayın az işkelikini oyladığında mı? Yağaç zavutları, tokumacılık fabrikaları, hurum zavutları çoğu. Sile, yani bizden bir mi her bir kemimizden yokluğunu, Şimallıqlar bizning portlarimizni bir hafta ichida qamal qilib, paxtalarimizni chet elga chiqirish yo'llarini uzib tashlaydiganligini o'yladinglarmi? Men o'ylaymanki, har qaysinglar bularni cho'qim o'ylagan. Bu odam bizning yigitlarimizni dot jag'lamdi nima? O'yladi Scarlett uningdan jirganib turib. U ochiq kelib qizirib ketdi. Aniqki, shundoq o'yg'i kelib qolgani yolg'iz Scarlettla emas edi. Bir necha yigit uning gapiga qoyil bo'lmagandek g'odiyib turishatdi. Shu orliqda Jon Wilkes xuddi bu mening mehmonim. Uning ustiga bu yerda xonim qizlar bor deb ogohlantirayotgandek o'zi bilib-bilmay Butlerning yiniga kelib turdi. Biz ko'pchilik janoblarning bir ojizligimiz sirt joylarga ko'p bormaymiz. Sayohat qilib u taraflarning tajribalarini ko'rmaymiz. Barg'allar badi, lekin nima asl qilib keldi? Yevropa, Nyu-York, Filadelfiya degan yerlarga barg'allar ba. Albatta, xonimlar Saratogaga borgan. Sizlar u yerlarda mehmonxonalarni, muzeylarni, tansxona va qimorxonalarni ko'rdinglar. Ondan yana qaytib kelib, dunyoda hech qandoq yer bizning janubga yetmaydi ekan degan bo'lishinglar mumkin. Men o'zimni olsam Charlestonda tug'ildim. Ammo yaqinqi bir necha yilda shimolda ko'proq turdim. U xuddi bu yerdikilarning o'zining nima uchun Charlestonda turmaydiganligini biladiganligidan xabar bordek tishining iqini chiqirib kulib qo'ydi. Men sizlar ko'rib boqmagan nurg'un narsalarni ko'rdim. Qo'sqiq yeydigan azroq tamoq va bir necha dollar uchun shimolliklarga setilib urushga qatnashayotgan minglagan chattalik ko'chmanlar, choyun zavodlari, kema zavodlari, temir konlarining hech qaysi bizda yo'q. Bizda bari faqat paxta, qullar va takabburlik. Shunga ular bizni bir oyga qammayli ujuqtirib yetalaydi. Butun sorun bir dilli jimib, jiddiy bir tusga kirib qoldi. Red Butler chapinining yonchiqidan pokiz chiroyli qo'lyog'liqini chiqarib, kiyimlarini bo'sh surtib qo'ydi. Shu oraliqda to'p ichidan boshqichirak pichirlashlar anglanishqa. Shipon tarafdan bir dilli urkib ketgan bir to'p harining ovoziga o'xshaydigan ansiz ovozlar kelishga boshlandi. Scarlett qaynining g'azab bilan yuziga urilayotganligini sezgandek bo'ldi. Lekin yana yurakining bir yeridagi nomsiz bir ong uni o'ylashga majbur qilib, u odamning degan gaplarining to'g'riligini his qildirayotdi. Shu emasmi? Scarlett janubda nadi zavod ko'rdi. Yoki biror zavodni ko'rgan odam bilan paranglashib boqdi. Shundoq bo'lsa-mu, u odam bundoq gaplarni mushundoq ko'ngillik so'rinda qildigan martivilik odamlardan emasdi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, Olavat qanallar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mehliya Ibrahim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahman Mamut tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozning nomli romanini o'qitamiz. Yoqtirib anglaysizlar.

Bütün bedeni yamrap ketib atatdi. Men sizge mengü nepretlenmeymen. Sizge eytip koyay. Sizni yaxşı görmen. Sizning bana könlünüz barlıqını mı bilmen? Çünkü... O birdem turup kaldı. O hiç kimnin çıraydı bundak azabını körmegen idi. Ashley, sizning bana rastalı könlünüz bağı o ha? Rast ba? Şundak emes mu? Rast könlüm ba? Dedi Ashley tutulup bırak. Scarlett hayran kaldı. O senden men bizar degen tağdırdım o, hazır kıda kayran kalmağın bolattı. Scarlett onun yeniden tutkını can zuan sürmeyi turup kaldı. Scarlett, yanıla Ashley gep içip kaldı. Biz hazırdan başlap özümüzün yolu menip kalışkan bu geplerimizni unutup kessek bulamdı. Yak, dedi Scarlett boş avasta. Men onda kılanmayım ben. Bu sizin neyimi diginiz? Men bilen Acaba men bilen toy kılmam siz? Men Melania bilen toy kılmakçı. Qays çağladikin Scarlett yenideki kırısloda oturup kaldı. Ashley kırıslonun yenideki təglikke tızlanğınıca onun işki kolunu çın tutup oturattı. Toxtumay kep kılattı. Keplerinin tutamı yok idi. Scarlett'nin kallısı kuruk. Bayatınki dol kılınıp turgan yesiyat örkeşleri pütüllay besilip ketken. Ashley'nin kılvatkan geplerimi, hoddi aynaki çüşken yamğur, aynakta turmağan dek, onunğı hiç kandak təsir kaldırmayı atattı. Onun diktini kuzgığını, pekat Melania diyen birli gep boldı. Şunun dinkin, o Ashley'nin köp kök közlerge kadaldı. Lekin bu közlerden onun körgini, onu daim yetkili bolmaydıgan hiyali dünyala işçide daval gotup turduğan bir cansız hissiyat boldı. Onun diyene özgün nepretlini vatkandek işbadama bar idi. Dadam, bugün akşam bizden toy kıldığalıkımızı cakarlaydı. Melania eşkimiz tez arada toy kılımız. Aslında bu işini sizge burulu deyişim kerek idi. Lekin men sizni bildi deyip oylap kaptı men. Bir neç yılının aldı da bildi deyip de men. Sizin oğul dostlarınız mı köp? Şuna bundak bularını oylum aptı men. Sizni Stuart bilen deyip oylu edim. Hayat, Toyğu ve geplenin tigi gideş degendek hissiyat olkulları onunğu qarap bıraklı yopurlışka başıldı. Siz mağa bay könlünüzün barlığını degen o. Onun illi kolları Scarlett'nin kollarını mehkem sıkıp ağırdı vetti. Söyümlüküm, siz mağa özünüzü bir aramlıqı saldıgan geplene degizmekçi mu? Scarlett gep kılmay Ashley'nin gipinin ahırını deyişke mecbur kıldı. Söyümlüküm, Sizge bu geplani kandak çüşendirsem bola. Siz deki yaş. Onun üstüge bir işlağı kallıqa durup ketmeysiz. Şu sebeplerden toy digenin nemiladın diyerek bir erdiğalıqını çüşenmeysiz. Men sizin yaş gördü kallıqım nele bilimen. İşkimizge oxşaş, karakteri oxşamaydıgan işki adamının bəxtlik erkutuladın buluşuğa yalğız muhabbet bolsulu kupayı kınmaydı. Siz bir erinin hemminimisige, yani tenige, es toyğularga, royga, İdisi'ye muhtaş. O nerslerge erişelmesiniz çokum azaplanısız. Ama bu nerslerini men sizge tügel berelmeymen. Başka her kandak adamge mu özümünü pütüllay tapşıralmaymen. Men mu o adamni yak sizni şu nerslerinizde bana berisiz dep mecburli almaymen. Şunun bilen siz bir aram bulasız. Andın bana nepretlinsiz. Hatta men okuğan kitaplarga, men yakış gördüğen muzikalarga nepretliniz kozguludu. Çünkü şu nersle Mini sizning yeningizdan birdan bo'lsimi ilib ketdi. Shunga men deyman. Balkim men siz uni yaxshi ko'ramsiz. U mening vujudimning bir qismi. Biz bir-birimizni obdan tushunishimiz Scarlett. Siz ishki odamning mijoz xulqining o'xshash bo'lishi kerakligini, bo'lmasa to'y qilgandan keyin uyda jidal majraning qurmaydiganligini bilamsiz.

Hörmetlik radio anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Halık Nashriyatı nashir kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının nomluk romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı durgan başka serhil programlarda bulunsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalandı.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görüstüdü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bozumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.